Tu vas chez

πια μου κλαμμένα. Κουράστηκα να θέλω να ξεχάσω.

0: Έξω οι κλέφτες και τα λαμόγια. Έξω οι αντιγραφείς και οι λογοκλόποι.
1: Πούλα λέμε, πούλα!
0: Έξω αυτοί που προσπαθούν να ανέβουν σε ξένες πλάτες. Γιατί τα FM δεν έχουν ανάγκη από απομιμήσεις.
2: Kral FM News. Reklamlar.
0: Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα.
3: On Air Media Group.
4: On Air Media Group.
5: Sevgili dinleyicilerimiz, bir Çin atasözü der ki, iki Yahudi bir araya gelse şirket, iki Türk bir araya gelse devlet kurar. Aynen azınlığımızın olduğu gibi, bir zamanlar bir devlet gibi sağlam temeller üzerine kurulmuş, yıkılmaz bir kale gibi olan azınlığımız, güç, birlik, beraberlik, sevgi, saygı demekti. Şimdi ise herkes kendi çıkarları için savaşıyor, makam ve koltuk peşindeler. Elindekiyle yetinmiyor, elde edebileceğiyle de yetinemez haldeler. Üstelik kaleyi içten fethediyorlar. Halbuki mahkeme kadıya mülk değildir. Kimsenin ahı kimsede kalmaz. Çünkü mazlumun ahı indirir şahı.
6: Günün en sıcak, en taze durağı.
7: İproin istasi.
6: Dumanı üstünde sıcacık poğaçalar. Kıymalı, peynirli, kaşarlı, patatesli, ıspanaklı, tavuklu, çikolatalı, tiropita, zabbonopita, sosisli, pizzalar ve çıtır çiğ börekler.
7: Soğuk sandviçler, tostlar ve çeşitli içeceklerle hepsi profesyonel şekilde ustasından hazırlanan lezzetler.
6: Kahvaltının vazgeçilmez adresi İproin istasi.
7: Sabah saat 6'dan öğlen 14.30'a kadar. Panagi Çaldari 94, Yaka Otobüs Durağı'nın karşısında.
6: Ayrıca Fayi, Volt, Box ve eFood'da.
7: Telefon numarası 2541-30-50-53-693-63-65-628.

Kral FM 100 Reklamlar. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. On Air Media Group. On Air Media Group. Η καλύτερη σου. Aracınızla ilgili doğru kararı vermek güven ister. All Cars 16 yıldır bu güveni sağlamaya devam ediyor. Özenle seçilmiş ithal araçlar, profesyonel satış hizmeti ve avantajlı araç takası seçenekleriyle. Hepsi tek bir çatı altında. Her araç detaylı teknik kontrollerden geçirilir. Tüm belgeleri eksiksiz hazırlanır ve size tam bir yıl garantiyle teslim edilir. Aydın Çilingir, otomobil alanında kaliteli

sanki içimde açan bu sarmaşık gülleri, bu sarmaşık gülleri, bu sarmaşık

0: Kral FM 100. Reklamlar.
1: Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα.
2: On Air Media Group.
3: On Air Media Group.
4: Aracınızla ilgili doğru kararı vermek güven ister. All Cars 16 yıldır bu güveni sağlamaya devam ediyor. Özenle seçilmiş ithal araçlar, profesyonel satış hizmeti ve avantajlı araç takası seçenekleriyle. Hepsi tek bir çatı altında. Her araç detaylı teknik kontrollerden geçirilir. Tüm belgeleri eksiksiz hazırlanır ve size tam bir yıl garantiyle teslim edilir. Aydın Çilingir, otomobil alanında kalitesiz.

Açlarımızı inceleyebilirsiniz. Sabahın ilk ışıklarıyla başlayan lezzet yolculuğu. Günün en sıcak, en taze durağı. İproini Stasi. Dumanı üstünde sıcacık poğaçalar. Kıymalı, peynirli, kaşarlı, patatesli, ıspanaklı, tavuklu, çikolatalı. Tiropita, zambono pita, sosisli pizzalar ve çıtır çiğ börekler. Soğuk sandviçler, tostlar ve çeşitli içeceklerle hepsi profesyonel şekilde ustasından hazırlanan lezzetler. Kahvaltının vazgeçilmez adresi İproini Stasi. Sabah saat 6'dan öğlen 14.30'a kadar Panayi Çaldari 94 yaka otobüs durağının karşısında. Ayrıca Fai, Volt, Box ve eFood'da. Telefon 2541 30 50 53 ve 693 63 65 628. İproini Stasi. Sabahın en lezzetli durağı.

0: Gününüze Haşim'le renk katın. Sevgili dinleyicilerimiz, bir Çin atasözü der ki, iki Yahudi bir araya gelse şirket, iki Türk bir araya gelse devlet kurar. Aynen azınlığımızın olduğu gibi, bir zamanlar bir devlet gibi sağlam temeller üzerine kurulmuş, yıkılmaz bir kale gibi olan azınlığımız, güç, birlik, beraberlik, sevgi, saygı demekti. Şimdi ise herkes kendi çıkarları için savaşıyor, makam ve koltuk peşindeler. Elindekiyle yetinmiyor, elde edebileceğiyle de yetinemez hale. Üstelik kaleyi içten fethediyorlar. Halbuki mahkeme kadıya mülk değildir. Kimsenin ahı kimsede kalmaz. Çünkü mazlumun ahı indirir şahı.
1: Tecrübe ise tecrübe, kalite ise kalite. Kalite ise kalite.
2: Kaporta ve otoboyacıları Yasin'le Turgay yılların tecrübesiyle hizmetinizde.
1: Kaporta ve otoboyacıları Yasin'le Turgay profesyonel kadrosuyla aracınızın tüm ihtiyaçlarında yanınızda.
2: Oto kaporta bakımı ve otoboyama.
1: Carbench kalibre sistemiyle şasi ayarı.
2: Hasar sonrası tüm sigorta şirketleri işbirliğiyle aracınızın ön camı değiştirme.
1: Oto tampon ve plastiklerinin yapıştırılması tamiri.
2: Bölgesel boyama parlatma.
1: Oto farlarının boya ve parlatılması.
2: Teknolojinin son ürünü aeroteknikle otoboyama işlerinizde titiz işçilik anlayışıyla Yasin ve Turgay bir numara. Bir numara.
1: Üstelik aracınızın rengi %80 eski renginden daha canlı, daha parlak.
2: Kaporta ve otoboyacıları Yasin'le Turgay. Aracınızın doktoru.
1: Adres Ksantik Havala Yolu, Şeker Fabrikası'ndan sonra 50 metre ileride sağda.
2: Telefon 6947-809-896 ve 6947-708-506.

0: Daha başlamadı. Ha tamam. Oradayım. Dağlar bayırlar olsun yollar
1: hepsi hikaye. Bir aradayım. Sadece bu radyoda.
2: Hadi uyan artık. Dinleyicilerin seni bekliyor. Programın başlıyor. Uyan, aç kopçeleri.
0: Ne bileyim oğlum, siz şöyle şarkıya girince ben de dedim başlayacağım herhalde. Tutamıyorum kendime bir mikrofon görünce. Elime bir mikrofon vermesinler. Hemen başlıyorum konuşma. Evde de mi böylesin? Hayır be ya. Konuşsana sen evde sıkıyorsa. Günaydınlar efendim, merhaba bakalım. Güzel İskeç'imizden hepinize. Selamlar canlar, günaydınlar. Güzel bir çarşamba günde, Haziran'ı 10 yaptık da hava koşulları pek böyle yazı andıran bir koşullar değil Müjdat'ım. Günaydın çocuklar. Müjdat'a da çok çok günaydınlar. Yani yağmurlar, gök gürültüleri, o şimşekler, şimşekler çakıyor. Abi yağmur, sonbaharda mıyız, ilkbaharda mıyız yoksa yazda mıyız, tam ötürü toparlayamadık yani. Yaz mıyız, neredeyiz diyelim böyle. Efendim günaydın. Hepinize çok çok kalmeralar, çok çok bonjurlar, çok çok guten morgenler yine. Sizin radyo istasyonunuz Kral FM'de yine şöyle çarşamba sabahına keyifli şarkılarla, güzel sohbetlerle, ilginç detaylarla, haberlerle bir başlayalım bakalım. Bismillahirrahmanirrahim. Bizileri şeytan geri. Umut'un dediği gibi. Bütün gönül dostlarına efendim gönül pencereniz açık olsun. İskeçemizden, Yunanistan'dan her tarafa, bizi dinleyen herkese selamlar, saygılar, canlar, günaydınlar. Can Baba ne güzel söylemiş Can Yücel. Elma yer gibi yaşayacaksın hayatı. Katır kutur böyle. Katır kutur hani elmayı yerken nasıl ses çıkıyor? Aynen öyle. Sulara akacak yanaklarından. Hey dile kolay. Bilecek herkes yaşadığını. Bakacak kimi gıptayla, kimini rahatsız edeceksin. Ha, bak. Ve unutamayacaksın. O elmadan başka bir şeyin yok.

Günaydınlar hepinize. İskeç'in en alem, en kral, en baba, en dayı, en aga radyo istasyonu Kral Efendi. Türkçe ve evrensel şarkıların kalbi Kral Efendi. Hepinize çok çok ama çok çok güzel bir gün diliyoruz. Türkçe ve evrensel şarkılar. Bak. Günaydınlar canım ciğerim benim. Günaydın Can Baba'yla açtık bugün programımızı. Çok güzel değil mi? Şiir böyle elma yer gibi yaşayacaksın hayatı. Katır kutur. Zorlukları var mı bu hayatın? Var tabii canım. Zorlukları olmaz mı? Zar zor olsa da idare ediyoruz artık işte. İbreti alem için yaşayacaksın yani. Onu demek istiyor Can Baba. Can Yücel. Bugün iki tane AOX İskeçe yani AOX Xanti futbol takımımızdan iki tane kombine, iki tane Diyarkiyaz vereceğim. Yapmanız gereken tek şey programı takip etmeniz. Acayip sorular sorabilirim. Siz her şeye hazırlıklı olun. Tarkan gibi. Adam sallamış be ya konserlerde. Vallahi bile helal olsun.

0: O şey değil miydi ya? Titrettin beni sarı değil miydi o? O yoksa titrettin beni. Pandora'nın sihirli kutusu gibi vallahi billahi. Ya ben hep söylüyorum bak, kadınlar mutlu oldukları yerlerde güzelleşir, çiçek açarlar diye. Kadınlar mutlu olmalı, tamam mı? Kadınlar mutlu olduktan sonra dünya mutlu oluyor. Bak bu böyle, bu denklem böyle arkadaş ya. Vallahi bak, arigato gozaimasu. Yani doğa aslında bir kadın, tamam mı? Mesela nasıl dikkat ediyoruz doğaya? İşte çiçekler ekiyoruz, ağaçlar ekiyoruz, etraf güzelleşiyor. Aynen. Hayırdır? Titrettin beni. Ölürüm sana Tarkan'la başladı bugün. Sen dönüyorsun, onu anladık. Tamam, okey. Bu insanlar senden daha hızlı dönüyor. Hem de ortada hiçbir yörünge yokken. Yine Can Yücel. Bugün Can Yücel günü mü? Hayır canım, ne alakası Can Yücel? Bundan bir 10 sene önce Can Yücel'in mezarına saldırı düzenleniyor. Can Yücel'in ayak taşını ve baş taşını kırıyorlar. Tabii de doğal olarak yakalıyorlar kimin yaptığını falan. Soruyorlar, hayırdır niye yaptın, yani niye kırdın? Adam ölmüş gitmiş. Bilader diyor, o kadar öyle şiirler yazılır mı ya diyor. O şiirler bize dokunuyor diyor. Candırma soruyor, kafan mı güzel bilader senin ya diyor. Güzel tabii şarapçı dayı. Mezar taşını kırsan ne olur, kırmasan ne olur. O yüzden yaptıklarımız, ettiklerimiz sözlerimizle yaşarız. Bile. Her güzel insan iyi değildir. Dervişler söylemiş, ben değil. Ama her iyi insan güzeldir.
1: Yaktın beni hain. Tiryakin oğlum yârim.
0: Grup güzel, güzel grup arkadaşlarım. Sinan, Şaban, Yasin ve Özkan tabii ki. Hangi şarkıydı Yasin oğlum o lan? Gecenin bir vaktinde şarkı gönderiyorsunuz. Dayı bunu yarın çal. Aga bunu yarın dinlet. Kaç tane mesaj geliyor öyle, sen biliyor musun? Gönder bakayım Yasin şarkıyı. Ha bırak, buldum ben, tamam. Bu değil miydi Yasin? Çok güzel bir şarkı. Hadi şöyle güne başlayalım. Yüzümüzü bir yıkayalım. Kahvemizi hazırlayalım. Bismillah ile sağ ayağımızla dükkanları açalım. Esnaflara kolay gelsin. Altın kalpli çocuklara kolay gelsin. Güzel insanlara, iyi insanlara iyi günler dileyelim. Taze soğan var mı? Taze soğan. Şaban sen seversin böyle şarkıları. Go!

0: Şevket Veli günaydın. Şevket, Üryan geliyoruz, sonra Üryan gidiyoruz değil mi? Sevdiklerimiz, sevmediklerimiz, hayatımız. Hani derler ya Şevket, 3 günlük dünyamış. 3 günü bile tamamlayamıyoruz. Marabayın dedik ama ya, gün başladı çoktan demiş. Şevket Veli Bulgaristan'dan. Günaydın, dobro utro Şevket'im. Kıraç'ın en güzel şarkılarından bir tanesi galiba Şevket, değil mi?
1: Razıysan gel benimle.
0: Şevket, balkonunda oturdun diyeceğim ama bugün çarşamba, çalışıyorsun bugün. O güzel balkonda oturup 19. yüzyıl, 20. yüzyıl başları sokağını izlerken kahve yudumlamak. Şevket Veli, Bulgaristan günaydınlar, Romanya günaydın. Mehmet Ali Birant abim günaydın, biraz sonra günaydın mesajlarınıza bakacağız. Harika bir şarkı seçmiş yine dinleyiciler. Sabahın şu sakin saatlerinde, bereketli saatlerinde bir dinleyelim bakalım.

Samimi soruyorum şimdi, durup dururken bazen aklınıza kimler gelir? Mesela neyi düşünürsün? Vay be, bu da aklıma geldi bu saatte diye. Eski unutamadığınız aşklarınızı mı? Eski kavgalarınızı mı? Eski dostları mı? Eski ihanetleri mi? Yoksa eski takımınızı mı?

Günaydınlar. İyi yayınlar ayrıca Esther Stone Trelon'a ve patronuna, tabii ki tarlada çalışanlara kolaylıklar versin. Midesine, cinsel organına ve uykuya düşkün olanlar 3 kat köledir. Diyojen'den paylaşmış Mehmet Ali Birant abi.

Yaralı Ceylan, hayırdır, ne oldu oğlum? Güne böyle bir şarkıyla başlamak için çok yaralı olmak lazım, öyle mi? Mr. Sauberando Hüseyin'im, günaydın. Kalimer Aşıvagam, nasılsın? Kolay gelsin, iyi yayınlar. Almanya'dan tüm dinleyicilere selamlar. İşte olanlara da kolaylıklar dilerim demiş Mr. Sauberando Hüseyin. Almanya günaydın, Hollanda günaydın, Avusturya, Belçika günaydınlar. Coşkun Mutuş günaydın.

0: Kral FM 100 reklamlar. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με μας. Παίξε σε μας. Τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group. On Air Media Group.
1: Bana Yunanca'da tavuk ve mükemmeli aynı sözcükte söyleyebilir misin?
2: Kotapliktiko.
1: Bravo, buldun. Peki kotapliktiko ne demek biliyor musun?
2: Tavuğun en lezzetli hali olabilir mi?
1: Evet, lezzete eklenen yeni bir sözcük daha. Kotapliktiko. Çünkü kotapliktiko'daki tavuk başka hiçbir yerde bulamayacağın şekilde hazırlanıyor. Saf ve lezzetli baharatlar kullanılarak özenle pişiriliyor.
2: Anladım. Kotapliktiko. Yani fırında pişmiş tavuğun en lezzetli hali.
1: Kotapliktiko. Tavuğu farklı ve lezzetli şekilde pişirip sizlere güvenle sunan isim. Adres İrion 87 Kısanti. Adresinize servis için telefon 25 41 0 77 0 66.
3: Nalburiye ve yalıtım malzemeleri Kartal Cemil, İskeçe, Gümülcine yolu, Sünnetçiköy, Arabacıköy arasında yalıtım malzemelerinde arayıp da bulamadıklarınız en iddialı, en ucuz fiyatlarla ve kalite güvencesiyle Kartal Cemil'de. Her türlü demir düzen, bahçe düzenleri, Nalburiye alanında hepsi. Büyük ve küçük boylarda sera naylonları, çeşme düzenleri, metal ve plastik su boruları, her boyda ve kalınlıkta demir profilleri, kiremit görünümlü çelik saçlar. Yalıtım için taş yünü, cam yünü, beyaz ve mavi köpük Felizol, Arabacıköy, Sünnetçiköy arasında hiç kimsenin rekabet edemeyeceği fiyatlarla Kartal Cemil'de. Telefon 2-541-0-31-815. Cep telefonu 693-673-8490.
4: Günün en sıcak, en taze durağı.
5: İproin istasi.
4: Dumanı üstünde sıcacık poğaçalar. Kıymalı, peynirli, kaşarlı, patatesli, ıspanaklı, tavuklu, çikolatalı, tiropita, zabbanopita, sosisli, pizzalar ve çıtır çiğ börekler.
5: Soğuk sandviçler, tostlar ve çeşitli içeceklerle hepsi profesyonel şekilde ustasından hazırlanan lezzetler.
4: Kahvaltının vazgeçilmez adresi İproin istasi.
5: Sabah saat 6'dan öğlen 14.30'a kadar. Panagi Çaldari 94, Yaka Otobüs Durağı'nın karşısında.
4: Ayrıca Fayi, Bolt, Box ve eFood'da.
5: Telefon numarası 2541-30-50-53-693-63-65-628.
6: Τι ψάχνεις?
7: Να ενημερωθώ. Για εμάς εδώ.
6: Λιχτρολόγησε thrakitoday.com. Η δική μας ηλεκτρονική εφημερίδα της Ξάνθης με πλήρη και συνεχή ενημέρωση για όλη τη Θράκη και τη Ξάνθη.
8: Για να μην ψάχνεις εδώ και εκεί, thrakitoday.com. Το δικό σας πόρταλ με όλα τα νέα. Μαθαίνεις αυτό που ψάχνεις στοχευμένα από ανεξάρτητους συνεργάτες για αξιοπιστία των ειδήσεων. thrakitoday.com. Πρόσθεσέ το στα αγαπημένα σου.
6: Διαφημιστείτε στο thrakitoday.com.
9: Ηλεκτρονέ, 30 χρόνια μας εμπιστεύεστε και το γιορτάζουμε μαζί. Και επειδή μπάλα χωρίς ψήσιμο δεν γίνεται, με κάθε τηλεόραση 379 ευρώ και άνω, δώρο σετ μπαρμπεκιού. Ηλεκτρονέ.
10: Ηλεκτρονέ Κινιαζόπουλος, Γρανικού 29, Δράμα. Και στην Ξάνθη, Αυρίων 37 και 12 Αποστόλων.
0: Kral FM, Kral FM 100. Zirvenin tek sahibi.
11: Ve kainatın efendileri.
12: Benim adım Adam. Eternia Prensi ve Gölgeler Şatosu'nun sırlarının koruyucusuyum. İşte bu da Titrek. Benim korkusuz dostum. Bana verilen muhteşem gücü kullanmak için kılıcımı havaya kaldırıp şunu söylemem gerekiyor.
11: Gölgelerin gücü adına. Güç bende artık.
13: Hatırladınız mı bu çizgi filmi? Hatırladınız değil mi? Küçükken, kızanken bakardık bunlara. Hadi be, gene bir televizyona bakarsın. Dur da bu çizgi filmcik bitsin. Bir de eskiden öyle. Hafta içi çizgi filmler falan yoktu. Hafta sonuna denk geliyordu çizgi filmler. Bakıyorduk, onlardan bir tanesi He-Man, Şirinler, Ninja Kaplumbağalar, efendim Red Kit. Başka hangi çizgi filmler vardı eski zamanlarda ya? Yazıverin bakayım gari. Bindik bir alamete gidiyoruz gari. Vallahi billahi bismillahirrahmanirrahim. Başlarız Recep, Stuttgart, Kalimera Recep Usta, Kalimera file mu Hasim. Λοιπόν, αγαπητέ μου φίλε, σου εύχομαι ένα καλό πρόγραμμα, καλό καλοκαίρι, καλές διακοπές. Γιατί ρε Ρετζεπάκο, δεν φεύγουμε ακόμα φέτος διακοπές, έτσι πιφ. Όχι διακοπές μετά. Καλές διακοπές για όσους έρχονται διακοπές στην Ελλάδα. Α, τα φιλιά μου σε όλους σας, φυσικά και στην ωραία Ξάνθη μας, με πολύ αγάπη, πάρα πολύ αγάπη. Στουτγκάρτ, Ρεζέμπα, η Ξάνθη σε αγαπάει, να ξέρεις, έτσι. Έχεις εδώ ένα σπίτι, τι ένα σπίτι, 10 σπίτι έχεις. Όποτε θες έλα, αγόρι μου. Όποτε θες έλα. Bir çay içelim, bir ayran içelim, efendime söyleyeyim. Bir oturup bir iki muhabbet yapalım. Benim ses çatallandı gene Arzu. Şimdi bir şey diyeceğim, Arzu gene diyecek, yapma diyecek. Kendi kahvemi kendim yaptım, kendi çayımı kendim yapacağım. Stüdyoyu kendi anahtarımla açtım. Yani sonuç itibariyle yine yalnızım. Şaban Golden Glass şarkıyı bekliyor herhalde. Sen başka bir radyo istasyonu dinlemezsen camlarla koşturacağım seni. Çaldık ya oğlum şarkınızı, dinlettik ya. Ah ben bunlar da şarkı isteyip kaçıyorlar vallahi billahi. Bindik bir alamete gidiyoruz. Cem Karaca, Cem Baba öyle diyor diye. Bindik bir alamete gidiyoruz vallahi billahi. Lan oğlum. Golden Glass Şaban. Lapsekili Tayfur öpsün seni. Var ya o Lapsekili Tayfur. Hani böyle kemanı elinde. 70-80 kilo var mı o? 170-180. Arzu Hanım hoş geldiniz. Günaydın. Kalimera. Guten Morgen. Kral FM ailesi. Haşim ve ekibi. Ekip gene yok. Ekip gene etipüf. Ben de hiç anlamadım. Bunlar yazın gelince ısınan maddeler genleşiyor ya Arzu. Yani fizikte öyle bir kural var ya. Efendime söyleyeyim. Bunlar da sıcaklar bastıkça kayboluyorlar. Haftada 2-3 gün geliyorlar stüdyoya. Ben de alıştım zaten valla. Hiç kafacım çekmiyor böyle. Kızanlarla uğraşayım. Yok o şarkı, yok bu reklam, yok o metin, yok o e-mail. Ne haliniz varsa görün. Allah bildiği gibi yapsın onları. Ne diyeyim başka be ya? Lapsekili Tayfur öpsün sizin iki yanağınızdan. Enerji dolu bir yayın olsun inşallah. Bugün benim enerjim çok düşük. Aa. Söyle bakalım, nefesi kuvvetli olan biri varsa okuyup üflesin, çok iyi olacak valla. Enerjin niye düşük kız, ne oldu, hayırdır? Var var var, tanıdın öyle birkaç tane, nefesi kuvvetli, sözü kuvvetli. Allah, bir söylüyorum bak mikrofondan, Arzu Hanım adres veriyor. Arzu Hanım adres falan lazım mı? Nefesin nereye gideceğini bilsin nefes. Nasıl? Hadi okuduk. Okuduk Arzu Hanım, tamam. Sağ ol, sana da kolaylık versin Arzu. Hadi okudu hocamız. Nereye gidecek nefes biliyor musun? Nefesin de... Ya o yüzden yaz adres, e-mail. Ne bileyim işte, bulsunlar yani nefes seni. Yunus'a sormuşlar. Himmet mi istersin, nefes mi verelim? Yani buğday, arpa mı istersin yoksa nefes mi verelim demiş. Tapduk Emre. Yok demiş. Dervişim demiş. Yani köyde insanlar aç. Yunus Emre tabii ki o zaman taze duygularıyla düşünüyor bunu. Bize arpa, buğday ver. Tapduk Emre tekrar soruyor. Arpa, buğday mı verelim, nefis mi verelim, nefes mi verelim diyor. Yunus tekrar diyor. Yok diyor, evde insanlar aç, köylü aç. Hepimiz açız, çocuklar perişan. Siz bize dervişim diyor, arpa buğday verin. Üçüncü defa soruyor Tapduk Emre. Yunus kardeş diyor, nefes mi verelim, arpa buğday mı verelim? Aynen öyle. O zaman sende nazar var Arzu. Şöyle hocalarından rica ediyorum. Arzu'ya biraz bir böyle üç kullallay bir elham. Oluyor mu öyle? Tamam. Hadi kız kendine gel, yap bir kahve, şöyle aç bakalım radyoyu. Çıkartacağım şimdi canlı yayına seni, iki muhabbet yapacağız, açılacak o zaman. Hayriye Sultancığım günaydınlar, Mineriye Sultan günaydınlar, sabahların sultanları günaydınlar. Orkan Agam günaydın, Faris günaydınlar, selamün aleyküm, hayırlı sabahlar, sağlıklı, huzurlu günleriniz olsun inşallah, saygılar, sevgiler Orhan Tuna Paris'ten, Fransa'dan, teşekkürler Orkan Agam, bir mukabele, sizin de aynı şekilde. Orkan Agam bindik bir alamete gidiyoruz bakalım, ama ne tarafa ben de bilmiyorum. Arzu her zaman söylüyorum ya, Allah size şifa olacak insanlar çıkarsın karşınıza, böyle yani şifa olacak insan bir şey okumasa da böyle duruşuyla, o ruhuyla falan etkiliyor karşı insanı. Pozitifse değil mi? Yani sen esniyorsun şimdi. Uykuyu alamadın kız, sen uykuyu alamadın. Kahve iç, kahve. Murat günaydınlar abi demiş. Akıl ve nasihata gerek yok dayı, bize varsa huzur ver. Ha bakalım şimdi. Ha bakalım şimdi Murat, günaydın bakalım. Akıl ve nasihate gerek yok dayı, bize varsa biraz huzur ver. Mesela kaç kilo lazım sana buna? Kaç kilo huzur vereyim ben dayıcım sana? Doğru, çok akıl nasihat veriyoruz değil mi? Doğru, ulan kendimize aklımız yok, akıl nasihat veriyoruz, doğru. Huzur. Kaç metre, kaç kilo lazım ya? Avdira konvozu için 1 milyon 360 bin euro harcanmış. Avdira'da da böyle bir kikliko, böyle bir ada, böyle bir konvoz yapıldı. Harika bir sanat eseri gerçekleştirildi. Gidip görmenizde fayda var efendim. Ciddi mi söylüyorsun Mehmet Ali Birent abi? 1 milyon 360 bin euro mu harcanmış oraya be dayı? Atmıyorsun değil mi abi? Yusuf abi demiş, atacağım şimdi sen Almanya'dan buradan bir tane. Ta. Oya Hanım hoş geldiniz. Öyle işte diyerek geçiştirdiğimiz tüm sıkıntıların yerini iyi ki diye haykırabildiğimiz güzellikler alsın inşallah. Oo, bu kız da kendini açtı. Felsefeci oldu bizle beraber. Günaydın demiş bütün dinleyicilere Oya Remzi Hanım efendi. Günaydınlar efendim. Bastır bakalım bir Lapseki çeşmesi oradan. Geldi bile.

Müsaadenizle Şevket, müsaadenle bir iki sponsorumu okuyayım. Ondan sonra Lapseki Çeşmesi'ni tabii ki dinleteceğiz. Ömer Sezer, Çiler Osman, Filyotize Asfalt Boyu. Efendim artık onları biliyorsunuz, uzun yıllardan beri gerçekten de Gökçeler'de asfalt boyunda hemen hemen her gün hizmetinizde. Uygun fiyatlar, kaliteli hizmet, profesyonel işler, dayanıklı inşaat ve yapı malzemeleri Filyotiz Gökçeler asfalt boyunda. Aradığınız her çeşit, her marka boyayı bulabilirsiniz. Her aklınıza gelebilecek her çeşit ve türde malzeme de var orada. Hemen hemen her gün hizmetinizde Filyotiz asfalt boyu Gökçeler'de. Yine Gökçeler'de Şeyh Mümin Ustam kaportacımız. Kaporta işleri, lamarina onarım ve düzeltme, komple ve hasarlı yerlerin yapılmasından sonra oto boya ve cilası, çizik ve hasarlı yerlerin tamiri, tavan döşeme, araç farlarının parlatılması, her türlü sigorta şirketleriyle işbirliği, kaliteli işçilik, güvenilir hizmet, uygun fiyatlar Gökçeler'de. Şeyh Ustam kolay gelsin. 2541-032-992-693-2313-208 Şeyh Mümin Ustam asfalt boyu Gökçeler. Hüseyin Hacı Bedel. Hüseyin, sen beni dün aramışsın. Ben dükkandan sonra gördüm, sana dönmedim değil mi? Murat haklı burada. Sonuna kadar haklı. Lipon. Günaydın agam. Güzel bir gün geçirmen dileğiyle iyi yayınlar. En güzel çizgi film Sibel Kekilli'nin çizgi... Lalı figürleşmeyin lan sabah sabah. Yemin ederim be ya. Vallahi billahi Allah'ım yarabbim ya. Bunlarla da uğraşayım. La hırbo. Eliniz ekmekte, aklınız avratta lan. Hey Allah'ım yarabbim. Ben de okumadan doğrudan girdim programa. İstikamet Selanik. Var olmaz mı tahmin et kim? Kanonika yazdım beni. Yazdım vallahi isim, kusura bakma. Defter de dolu ama. Hamdi günaydın. Güzel insanlar, can dostlarım, canlar benim, canım ciğerlerim, günaydınlar bakalım. İstikamet Selanik'e gidiyorsunuz, ikiniz mi gidiyorsunuz? Şimdi Selanik'e sabah, böyle sabah bu saatlerde varacaksın, tamam mı? Oturacağım böyle sahil boyuna, Recep Aga'ya, Saloniki, Saloniki. Oturacağım böyle sahil boyuna, bir kahve söyleyeceksin kendine. Yakacaksın bir de cugara. Selanik çok güzel şehir be, vallahi billahi. Altın kalpli çocuklar, hadi bakalım istikametiniz açık olsun. Bir daha böyle çizgi filmler de izlemeyin. Sibel Kekilli ne lan? Sabah sabah tövbe ya. Tövbe estağfurullah. Ali Bey günaydınlar. Ali de sesli mesaj göndermiş. Kala. Kırcaali Medico Dental Doktor Ali, gülüşünüzü geri kazanın efendim. Kırcaali'de bulunan Liv Medico Doktor Dental Do Do Re Mi Fa Sol La Si. Arzu gördüğün gibi bende de nazar var. Okuyun bize, okuyun. Üç elgan bir kullanlayı kulevizi veren bir naz kulevizi veren. Okuyun efendim. Toparlayamıyor bak yazıları, e-maildeki yazıları toparlayamıyor. Şaşkın aşım. Murat şaşırdı beni. Akıl ve nasihata gerek yok dayı, bize biraz huzur ver demiş. Mesajında. Ha iyi. Dosya pono palikar. Tina potore bu. Allah. Toparlıyorum. Gülüşünüzü geri kazanın. Başa alıyorum. Kırcaali'de bulunan Liv Medico Dental Doktor Ali'nin kliniğinde modern teknolojiyle tüm diş tedavileri uygulanmaktadır. Özellikle implant tedavilerinde güvenli, kalıcı ve estetik çözümler sunuyor doktorumuz Doktor Ali. Efendime söyleyeyim, dur bakayım onu şöyle. Aldık onu, tamam. 3D tomografiyle doğru teşhis ve planlama da var. Ayrıca kliniğinde dahiliye ve ortopedi hizmetleri de sunulmakta. Adres Kırcaali Pazar yerinde Bulgaristan'da, Facebook ve Instagram'da çok hızlı bir şekilde bulabilirsiniz iletişim bilgilerini. Liv Medico Dental yazıyorsunuz. Kırcaali'ye selamlar. Guten Morgen Aşım abi, iyi yayınlar. Tom ve Jerry, Hayalet, Casper, Scooby-Doo, Taş Devri, Kapten, Tubasa, ne varsa eskilerde var. Aynen. Heidi vardı mesela değil mi? Bak şimdi Cem, o aklıma geldi. Günaydın Cem, Kalimera kardeşim. Guten Morgen. Alles klar Cem, alles schön. Ya Tom, Jerry'ler, Hayalet, Casper, Scooby-Doo, Taş Devri, Kapten, Tubasa. Topa bir vuruyordu işte, işte o. Bizim Ho gibi. Beşiktaş'ta Ho var ya, oradan geliyor. Kapten, Tubasa. Hasan Çarıkçı günaydınlar. Hasan, sen de mi Selanik'e gidiyorsun? Günaydınlar, kolay gelsin kralım. Gel gel, ben de öyle bir nefes var ki Beşiktaş'ı bile şampuan olur. Yok artık gel, yok demedin lan. Sen de top mu oynuyorsun, tekvanda mı yapıyorsun? Belli değil bu oğlum. Aynur yengem günaydınlar. Günaydın güzel İskeçimiz, kral aşım, kral efem aşım. Güneşli Gorkum'dan bol selamlar. Hollanda güneşli bugün. İyi yayınlar, yine her zamanki gibi ilaç gibi radyo. Çok teşekkür ederim, sağ olasın yengem benim.
Bütün kızanlar orada horanda yatıyor. Çok selamlar bakalım, hadi bakalım. Açan daha Lapseki'ye kadar gitmişsin. Lapseki'nin çeşmesini bulmamışsın. Niye gittin? Doğru. Eyvallah kaçım, sana da kolay gelsin. Ben okurum sana. Benim üflemem çok kuvvetli. Hemen hissedersin. Oku bakayım.

Millet iki tane alıyor, sen ne diyorsun be? İki tane, üç tane, ha mikrofon mu açık? Oğlum ya, tövbe. Ağzımızda bir şey kaçacak. Celalettin Agacım günaydın, bakan bakan bay. Tikanis bakacım, kalay şey ekme, kerona tapuma. Gelin bakan bay, yavaş yavaş artık muhabbet yapalım bay. Hadi bakalım bay. Mikrofonu açık bırakmışım, mikrofonu kaçırılacağım maazallah. Günaydın Haşim Kral, tüm Kral FM ailesine selamlar. Özledim Kral FM ailesini ve sizleri demiş. Bacanak nasılsın bakalım, pembe panter vardı. Ben neredeyim? Durakköy'deyim bacanam. Haydi bakalım Sezer 1, bacanam 2. Sezer bir hafta Bulgaristan'da, bir hafta İstanbul'da. Sen de valla bir hafta Bulgaristan, bir hafta Almanya, bir hafta ne bileyim. Hayırdır, her şey yolundadır inşallah, yoktur bir sıkıntı. Recep bacanam. Bül olmuyor ama, ve bül olmuyor ve insan arada yazar, merak ediyoruz. Şimdi diyecek sen niye yazmıyorsun? Yazacağım de diyorum, rahatsız etmeyeyim. Hani şu malum şey vardı geçen hafta, hani ondan dolayı. Ha öyle mi? Tamam. Tamam bacanım, çok geçmiş olsun. Allah şifa versin inşallah tez zamanda. Allah'ım herkese şifalar versin bu mübarek çarşamba gününde. Day, day, day, day, day. Sibel Kekilli aldı aklını. Vallahi tebuk kızanlardan dolayı. Karıştırıyorlar beni. Ben çizgi film bekliyorum. Sibel Kekilli yazdılar bana. Allah'ım ya Rabbim baya. Onun fikriniz neyse zikriniz de o. Vallahi billahi. Böyle eli ekmekte aklınız avratta bağlanacak. Sibel Kekilli ne alaka oğlum? Çizgi film, çizgi film. Eski çizgi filmlerden. Felsefi bir açıklama gelmiş. İç huzur dışarıdan satın alınabilecek bir meta değil. Lan gözünü sevdim mi AI'ye? Hepimizi felsefeci yaptın ya, matematikçi, kimyacı, konuşmacı, radyocu yaptı AI hepimizi. Zihinsel ve ruhsal bir denge halidir. Ha. Geçmişin pişmanlıklarını ve gelecek kaygılarını bir kenara bırakıp şimdiye odaklanarak, hayatı olduğu gibi kabul ederek ve düzenli öz bakım uygulayarak huzuru yakalayabilirsiniz. Nah ya, tabi yakalarsın. İkincisi de Kral Efem Haşim Çolak demiş. Teşekkür ederim, sağ olasınız. Kurda sanıdan Aykan Agam benim. Kral Efem dinleyicisine şaba. Günaydınlar, günaydınlar. Estağfurullah agacım. Ooo dayı. Ne bu be? Clint Eastwood desen değil, James Bond, Anthony Quinn. Yakışıklı Celalettin Agam benim be. Vallahi yakışıyor adama be. Buraya bak be. Abi seni tanımasam sorsan yaşım kaçtı? 46 derim. Vallahi var ya maşallah be. İyi bakıyorsun kendine. Hayırlı yayınlar, kolay gelsin ve programda emeği geçen herkese kolay gelsin. Yok abi, programda kimsenin emeği geçmiyor. Yalnızım stüdyoda. Emekçi arkadaşlar terki diyar ettiler. Terki diyar ettiler. Eti püf. Ne bileyim, bunlar gelmiyor. Patron bile gelmiyor artık. Sana bıraktım radyoyu. Ne halin varsa gör diyor. Erdoğan Agam'a da çok selamlar. Bizden de çok selamlar Erdoğan Agam'a, dinliyorsa. Celalettin Agacım iyi günler diliyorum. 1 milyon 360 bin euro mu harcanmış oraya? Vallahi Yusuf abim öyle yazdı. 1 milyon 360 bin euro. 1 milyonu harcadılar da 360'ı nereye harcadılar mesela şimdi? Ales Kılaç abim kolay gelsin. Cebden teşekkür ederim. Fatih Türkmen Başkanım orada mı dedi? Hayır, bizim yanımızda değil, çünkü bize güveni sonsuz onun demiş Fatih Başkan. Hüseyin Hacı Bedel'le Hamdi ile birlikte Selanik yolunda. Eyvallah agaların dayıların dayısı Celalettin Agam benim. Voryoplast yepyeni yerinde Koyunköy'de, yolun üstünde hemen. Yepyeni kampanyası. Voryoplast artık perakende satışlara da başladı. Temizlik malzemeleri, deterjanlar, tuvalet ve mutfak kağıdı, mikrodalgaya ve bulaşık makinesine giren yemek kapları, saklama kaplarını mağazamızda perakende satışlarla alışveriş olarak yapabilirsiniz. Voryoplast'ta, Instagram'da da Voryoplast Cash and Carry olarak da takip edebilirsiniz, istifade edebilirsiniz. Hayatınızı kolaylaştıran çözümler yine Voryoplast, Sterplast işbirliğiyle Koyunköy'de yeri yerinde, Karahasan ve İstikbal'in tam ortasında orada.
Onların hemen hemen 17-18 yıllık mutlak bir tecrübesi var. Plastik sektöründe dayanıklı, hafif, modern tasarım, çevreye saygılı ve duyarlı geri dönüşüm plastik ürünlerini Voryoplast Koyunköy'ünde yeni yerinde, yeni mağazasında tabii ki bulabilirsiniz. Hatim, düğün, kına, sünnet, mahya ve davetleriniz için tek kullanımlık yemek kapları, alüminyum tepsiler, masa örtüleri, trapezo mandrilolar, torbalar, plastik tabak, çatal, kaşık, bıçak, bardak, sağlıklı ve geri dönüşüm plastik malzemeleriyle yapılıyor. Voryoplast, Sterk'in ana bayisi de aynı zamanda. Romanya'da Sterk ana bayisi için üretim bölümünde çalışan arkadaşlar var. Onlara da kolay gelsin. Romanya'ya da selamlarımızı, saygılarımızı gönderiyoruz güzel İskeçemizden. Ayrıca Voryoplast, Yenikoş Antiprosopos Ellada, Voryoplast, Voryoplast. E-mail göndermek istiyorsanız sterkhellas@gmail.com, sabit telefon 2541-021-404, 693-3168-949, Voryoplast'ın telefon numarası. Perakende satışlar başladı yaz sezonu için. Çok güzel dekorasyonlarla, yeni modern tasarımlarıyla plastik masalar, sandalyeler ve tabureler. Çok çeşitli boy ve renklerde plastik saksılar çiçekleriniz için. Gül ekin, karanfil ekin, en çok hangi çiçeği seversiniz mesela? Hangi çiçeği çok seviyorsunuz? Yazın bakalım en çok sevdiğiniz çiçek hangisi? Recep Bacan'ın dayanamamış, buradan da yazmış. 3 kullanılabilir ilham okudum, üfledim Almanya'ya doğru. Canım Arzu ablama gitsin. Bütün vesveseler inşirah oku veya dinle, iyi gelir. Günaydınlar, sevgiler canım Arzu ablama. Arzucuğum, Aylin kardeşim gönderdi. Yani isim söyleyince daha oraya doğru böyle. Aylin'im kolay gelsin. Günaydınlar Aşım abim, Simay Ömer. Simay'cığım günaydın. Nasılsın Simay'ım? Canım ciğerim benim. Hadi bakalım günaydın. Sınavlara yazıyor musunuz? Dersleri okuyor musunuz? Bütün şarkılar Simay'a gelsin bugün, tamam mı?

Mesut Kaptanım günaydın. Kolay gelsin demiş Kral FM. %100 Kral FM her yerde. İş yerinizde, evinizde, arabanızda, havada, karada, çamurda, her yerde, denizde. Mesut Kaptanım sana da günaydınlar.

0: Kral FM 100. Reklamlar. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group.
1: On Air Media Group. Dünyanın en komik videosu. Ama siz bağlanıp da izleyene kadar espri kaçıyor.
2: İnternetinizle dünyaya bağlanmak için önce internete bağlanın.
1: Kesintisiz, aralıksız, sağlam internet için siz de Skynet'i tercih edin.
2: İskeçe ve bölgesi, İskeçe Balkan kolu, Gümülçine, Dede Ağaç, Sappes bölgeleri ve Balkan kolunu kapsayarak büyük değil, çok büyük bir alanda bağlantı keyfi sunuyor.
1: Kablosuz Wi-Fi internet ve istediğiniz süre kadar internet bağlantısı için Skynet.
2: Kalitesi net, çünkü o Skynet. Ve Sappes Smart PC Papadimaon'da. Telefon 2532 111 064.
0: Hafta sonuna özel konforlu bir otomobil. İşlerinizi kolaylaştıracak güçlü bir van. İhtiyacınız olan araç artık tek adreste. Auto Koskeridis Rent-A-Car and Van. Kiralama, satış, takas ve özel sipariş hizmetleriyle şehir içinden uzun yola, taşınmadan tatile, işten özel günlere kadar her ihtiyaca uygun araç seçenekleri sizleri bekliyor. Modern, güvenilir ve hazır teslim araçlarla yola çıkmanın en kolay yolu artık İskeçe'de. Auto Koskeridis Rent-A-Car and Van. Santi Kavala yolu 1. kilometrede. Telefon 25 41 06 63 09. Cep telefonu 69 77 43 13 51.

0: yüzünüz işinizde, kulağınız radyonuz Kral FM'de olsun.
1: Şimdi bak kardeşim. Gene ne oldu? Bugün mikrofonu açık unutuyorum. Bak inşallah ağzımda yalnız bir şey kaçmaz. Pardon. Yalnızım ya. Şimdi çok güzel bir dinleyicim bir mesaj göndermiş. Atıl Güver Beyefendi. Doğru okuyorum değil mi Atıl? Şöyle bir mesaj. Dikkatlice dinleyin. Bakın. Ne kadar güzel insanlarla tanışıyoruz her geçen gün ya. Vallahi çok memnun oluyorum böyle. Her zaman söylüyorum, kan bağımız yok ama can bağı oluşturuyoruz böyle ve o bağ da kopmuyor kolay kolay ha. Şimdi Atıl Güver şöyle demiş. Aga günaydın be demiş. Ha, dur bak ama bu kızın da Trakyalı galiba. Dur bakayım. Ha. Aga günaydın be, ben Ankara'dan Atıl. 2 yıl Yunanistan'da çalışmış Yunanistan aşığı bir şoförüm. Şimdi Pamukkale turizmdeyim. Yaklaşık 2 aydır kulaklıkla gülerek dinliyorum. Gülerek dinliyorum seni. Yolcular aynadan bakıyor. Deli mi bu be diyeler. Hay Allah ya. Salsana sesi bayağı pulmanın içine, otobüsün içine. Herkes dinlesin. Atıl. Tamam, Pamukkale turizmde çalışan şoför arkadaşlara, muavinlere de kolay gelsin bakalım Atılcığım. Hayırlı yolculuklar diliyorum. Aman canım ciğerim. Bak o kadar insan taşıyorsun. Sağ ol, teşekkür ederim. Beni de güldürdün şimdi. Kral FM ailesine yepyeni bir dinleyicimiz katıldı. Atıl Bey, Pamukkale turizmden Yunanistan aşığı. 2 yıl buralarda çalışmış. Arkadaşım tamam baka, sen şimdi Yunanistan'a geldiği zaman İskeçe'ye gelmen olursa gel ara bul beni. Yaz en telefon numarasında. Tanışalım böyle. Hoş oluyor böyle. Bir görüşelim, bir konuşalım. Hayırlı yolculuklar diliyorum tekrar tekrar. Atıl Güver Beyefendi Ankara'dan. Sağ olasınız. Harikasınız. Hani her zaman diyorum ya, gönül pencereniz açık olsun. O pencere açık olduğu zaman zaten içeri yabancı madde girmiyor. Vallahi ki bak lan. De böyle güzel insanlar birbirlerini buluyorlar. Kendi kendine gülmüş. Gülmek sadakadır. Eyvallah, o tamam. Versene sen ceryanı, otobüsün içine bayağı herkes gülsün. Allah bir ya, sen şimdi felsefeyi bıraksana. Getirsene kahve buraya gelirken. Hadi bakayım. Ya ha geldi. Ya geldi be. Kara kızan geldi bizim. Geldi Sezer'im. Birleşik Krallık'tan. Merhaba file. Yunanca ediyor öğreneceksinler bugün. Biraz sonra Auxxante şehrimiz futbol takımının kombine biletlerinden bir tanesini vereceğim. Hazır olun. 10 tane var elimde. Yarın da vereceğim. Cuma günü de. Kral Efendisiniz. Dinleyenler Kulübü'nde ben Haşim Çolakoğlu ile olan birlikteliğiniz devam edecek. Melekçe gözleriniz yaş görmesin. Yaş görse de inşallah sevinçten olsun. Bak bu kadar güzel dileklerle birlikte böyle. Dosse bono palikar. Ya benim Murat'ın sabah gönderdiği mesajı aklım takıldı. Arzu, bu arada iyi misin? Kendine geldin mi birazcık? Enerji seviyen azıcık yükseldi mi? Aylin okudu ya kız sana. Vallahi benim nefesim o kadar kuvvetli değil. Olsa kendimi okurum. Aynanın karşısında geçiyorum. Bazen böyle kendimi sorguluyorum Arzu. Farklı bir felsefi deneyim oluyor benim içimde. Bu biliyor musun? Tatlık Emre demiş ya, Yunus Emre'ye nefes mi verelim, arpa buğday mı? Hep o aklıma geliyor. Murat sabah sabah yazdı. Oğlum Murat, sen niye benim aklımı meşgul ediyorsun? Ya Rabbi, aklımıza, aramıza akıllı insanlar sokup da huzurumuzu kaçırma. Onlardan bir tanesi Murat. Akıl ve nasihate gerek yok dayı. Bize varsa huzur ver dedi sabah sabah. Niye bir huzursuzluk mu var üzerimizde? Onu anlayamadım Murat. Yazsana lan. Şimdi sen bize otur, şimdi allak bullak etme, sen gelirken kahve getir. Gerisi bırak Sazan. Banderas, Karabela, İngiltere, Southampton, Calimera, good morning. Good morning bakalım. Son günlerde bir Ankaralı artışı gözlemliyoruz. Yunan patron tedirgin. Patron Yunanlı değil mi oğlum? Türk ne alakası? Sezer. Valla Ankara'dan baya bir dinleyici başladı dinlemeye bizi. Ankara, Ankara. Senin sayende Sezer. Diyele bak, bu susak ağzı orijinal konuşuyor diyorlar. Anladın mı? Anladın mı? En çok sevdiğin çiçek hangisi bakayım senin, yaz bakayım bana. Hazırladım, birazdan kombine vereceğim. 2026-2027 yılı kombinaları. Kombina. Kombina.

Kıskandım şimdi Arzu'dan kahve için bir tane daha kahve yapayım kendime. Ne oldu oldu anasını satayım. Bugün gün uzun. Yorucu bir gün olacak hepimiz için. Karnada çalışanlara da kolaylıklar diliyorum. Tabu şavuk dünyanın tadını çıkaranlara da kolaylıklar diliyorum efendim. Günaydınlar bakalım hadi. Trakya! Mesajlara bak, şaşkın aşım demiş Yasin. Sağ ol Yasin.

Atıl kaptanım şöyle devam etmiş. Çok teşekkür ederim kardeşim. İnşallah geldiğimde ararım. Aslen Sivaslıyım ama sizin rahatlığınız, şivenize aşığım, cansınız. İsmim doğru Atıl demiş. Teşekkür ederim. Sivas'a da saygılar, selamlarımızı gönderelim Atıl kaptanım. Kolaylıklar diliyorum. Ben de memnun oldum sizinle tanıştığımıza. Her zaman kapımız açık. Trakya Rumeli insanın kapısı kapanmaz. Aynen. Kolaylıklar diliyorum Atıl'a da, Ankara'ya da, Sivas'a da çok çok selamlar. Yasin, bunların hepsini mi okuyayım baba canım şimdi? Ne yazmış? Sinan demiş, şımarmayın baya sabah sabah. Aga sen onlara boş ver demiş. Hangini okuyayım Yasin? Grubun hepsi geldi. Patlat Müslüm Gürses. Bre. Şaban da yazmış, Kibariye'den bir şarkı yok mu? Olmaz mı bayağı Kibariye'den? Nasıl olmayacakmış bayağı? Dur bak gel. Saldım şarkıyı gruba. Bayra karşı yatır beni, tırmala beni. Hayır, o değil o bayağı. Kibariye o şarkı söylemedi. Sinan'ın demiş delirt grubu. Ama hepimiz deliriyiz bu gidişle.

0: Halinize de haldaş, yolunuza yoldaş olan radyo.
1: Yeşin gene ne tarafa aldırdın bakalım kendini, nerelere gidersin bakalım canım. Almanya'nın o kuzey tarafı, Esat'ın olduğu tarafı yine bulutlu ve yağmurlu. Guten Morgen, günaydınlar Kalimera, iyi yayınlar dayıcım. Yağmurlu bir havadan selamlar demiş Esat kardeşim, eyvallah. Almanya yağmurlu yani. Amin bacanam, yeni bir şarkı dinledim, çok beğendim, sana da dinletmek istiyorum, neden olmasın Kayahan. Kayahan'dan neden olmasın bacanam, yalnızım, yetiştirirsem inşallah dinleteceğim şarkıyı sana. Şimdi tam çıkartamadım onu ya. Kayahan neden olmasın.

Hadi inşallah Celalettin Agacım. Hadi bakalım inşallah. Emircan günaydınlar. Hollanda'ya uzanıyorum. Günaydın Aşım abi. Biz buradayız. Sen devam edebilirsin. Devam ediyoruz zaten. Hiç kaybolmuyoruz bir tarafa veya. Ne oldu, sen o 3 milyonu buldun mu? Dün 3 milyon lazım bana demiştin. Tek dileğim o demiştin. 3 milyon para. Ya şu şeye takıldım yani. Dün 3 milyon. Niye 2,5 ya da 5 milyon değil de 3 milyona takıldık? 3 milyon bana yeter dedi. Tatminkar çocuk be ya. İnşallah Allah sana...

Bana burada İngiltere'ye gönderebilir misin? Bize de maçları izlemek için bana Sezer Ömer abiye al bakalım. Ne yazmışım be Karabela? Ne yazdım oğlum gene? Yeni yardımcım. Hasan Çarıkçı'nın yeni yardımcısı. Vay vay vay vay. Beşiktaşlı. Yakışıklılar eyvallah. Kolay gelsin bakalım gençler. Yaba daba du. Mehmet Ali Brant abi demiş. Taş Devri çizgi filmi de vardı. Evet onlar da vardı abi. Şagi efendim, söz nişan düğün alışverişlerinizde büyük kampanya Güneş Kolta İskeçemizdeki kuyumcuda. Kuyumcu denince İskeçemizde Güneş Kolt aklımıza geliyor. Yeni sloganıyla yaz sezonuna hazır Güneş Kolt Atilla Bey. Güneş Kolt yanınızda ve yarınınızda. Eskiyi getir yeniyi götür kampanyasıyla artı Türkiye'deki çeşitler hem gümüş olarak hem altın olarak İskeçemizde, santimizde. Serafetin, mükemmelliğin, göz kamaştıran şıklığın, kalite ve kazancın şehrimiz İskeçe'deki yeni ve değerli adresi Güneş Kolt.

Bilay Ahmetoğlu, iyi yayınlar Aşım abim. Nasılsın, iyi misin Aşım abi? Bugün Raif kulaklıkları aldı. Aldı da yazmadı ya, bu sabahleyin 6'da yazardı mesaj. En geç 6.30'a kadar. Taş çatlasın 7'ye çeyrek varken ring mesaj gelir, delim Raif yazdı. Hem de o yazıyor be ya. Oynamaları, dinlemeceleri dinlesin, oynasın Raif kardeşim. Raif hem çalışıyor hem oynuyor. Bilay. Abicim bana 3 tane bilet gönderebilir misin demiş. Şampiyonlar Ligi, Dünya Kupası için. Tamam, göndereceğim. Yollayayım eline, isin hemen gönderiyorum. Yok öyle. 3 dramiye 5 tane köfte. Yarışma yapacağım kazanırsanız. Avox İskeçi takımının kombineleri. Diğer kıyazları 2026-2027. Hazır mısınız? Selçuk Alioğlu, günaydın Celalettin, Erhan Baltacı, Sefer, inşaatta çalışanlara kolay gelsin diye paylaşır mısın abim? Sana da iyi yayınlar abim demiş. Tabii ki paylaşırız Selçuk Alioğlu. Celalettin, Erhan Baltacı, Sefer, inşaatlarda çalışan diğer ustalar, arkadaşlar, çıraklar, kalfalar, kolaylıklar diliyorum. Allah işinizi raz getirsin. Hayırlı işler, bol kazançlar diliyorum İnşaatlarda çalışan bütün arkadaşlara. Saidoğlu, günayım. Günay, bu sene de

124'te Gümülcü Sokağı'nda 124'te. Cep telefonu 2541-071-086. Cep telefonu 690-711-8546. Sabah 6'dan öğlen 5'e kadar hizmetinizde. Kat markasının bütün ürünlerini bulabilirsiniz. Yedek parçalarıyla birlikte. Sayıdoğlu Günay. İskeçe'mizde. Ömer günaydınlar. İngiltere'nin diğer ucuna Londra'ya günaydınlar. Çorum'a çok çok günaydınlar. Manisa, Akhisar, Soma, Kırkağaç, Sındırgı. İzmir günaydın. Kırklareli, Uzunköprü. Romanya'ya günaydın dedik mi? Dedik. Sofya Radyosu, Bükreş Radyosu ve TRT İzmir Radyolarına günaydınlar. Azerbaycan Radyosu ve Finlandiya'ya çok çok günaydınlar yine. Aşım abi, ne olacak bizim bu halimiz? Bu sıcaklarla işe gitmemek için ideal bir bahane bulmamız lazım. Mehmet Osman. Dışarıda çalışıyorsun Mehmet'in değil mi? Sıcak, evet. Öğlene kadar yakıcı bir sıcak. Öğleden sonra şimşekler, efendim yağmurlar, bulutlar, ştav ştav ştav şimşek çakıyor. Hafta sonu da, önümüzdeki hafta da yağmurlu geçecek gibi. Tabii ki Müjdat onları daha iyi biliyor. Katılırsa ya da yazarsa yarın aktarırım size. Dışarıda çalışanlara gerek inşaatlarda gerek tarlasında, bağısında, bahçesinde çalışanlara kolaylıklar diliyoruz. Kral FM ailesi olarak. Ara ara bulursun Emircan'ım, ara.

Aa, ya siz grup bugün coştu vallahi, sabah sabah bakıyorum böyle ne şeyler, fotoğraflar falan. Şaban yine taş yüze gidiyor öyle mi çalışmaya? Golden Glass'a kolaylıklar diliyoruz. Taş yüz vapurları dolu. Deniz masmavi, gönüz ma... tamam. Benim bir an önce bir kahve daha içmem lazım kıymetli dinleyicilerim.

0: Bağırmayın, bağırmayın, programdayım, bağırmayın şimdi. Bak adamlar, bağırmayın şimdi, programdayım.
1: Sabah gelsin yine.
0: Bak Şagi'yi dinletiyorum, Şagi. Biri çalışıyor, biri taş yüzde vapurda, biri iş yerinde. Adamsınız oğlum adam. Yasin az kaldı, 43 gün kaldı. 43-44 o kadar yani, 43.5-44. Kapıya bir şeyini kapı. Dinleyiciyle ilgilenmem lazım. Kapıya. Hadi görüşürüz. Canlı yayında aradı arkadaşlar. Vallahi sağ olsunlar. Seviyorum bu çocukları ve canım ciğerlerim benim. Yes. Bilal Veli. Günaydınlar Bilal'im. Kolay gelsin. Hayırlı işler diliyorum. Başla güne bizimle. Enerji gelsin hepinize. Allah size şifa olacak insanları çıkarsın karşınıza. Aynen böyle. Bize bu kafadan lazım dayı. Günaydınlar. Nereden buldun bu şarkıyı? İnternetten buldum. Nereden bulacağım? Ya donidio antropo milame. Mücevherat Kuyumculuk Sinaparlanta Edirne'de Saraçlar Caddesi 32 numara İş Bankası'nın karşısında Edirne'ye gitmeniz olursa mutlaka Aykut Saygun Bey'le, o kadar beyefendi bir insan ki sanki eski İstanbul beyefendilerini anımsatıyor bana. İzmir beyefendilerini böyle. Gerçekten çok kibar bir insan. Tanışın Aykut Saygun Bey'le. İki tane dükkanı var. Kuyumcu Dükkanı ve Sinaparlanta olarak. Kuyumcu Dükkanı ile değerli işçilik, eşsiz tasarımlar ve geleneksel ve modern dokunuşlarla hazırlanmış altınlar, setler, takılar, bilezikler ve daha birçok çeşitler. Efendim Sinaparlanta ile göz kamaştıran pırlantalar, değerli taşlarla hazırlanmış eşsiz takılar, güzelliğinizi taşlarla taçlandıran yıldızlar kadar parlak en zarif pırlanta modelleri yine Sinaparlanta ile yan yana iki dükkanında. Mücevherat Kuyumculuk ve Sinaparlanta, Aykut Saygun Bey, Saraçlar Caddesi 32 numara İş Bankası'nın karşısında, sosyal medyada da aynı şekilde.

O şarkıyı dinletirken yazdım bunları. O dönemde koruma yöntemleri yaygın değildi. 7 tane çocuk. Ve o dönemde öyleydi. Sezer nasılsın bakalım, bugün daha iyice misin? Günaydın Naşim, Stuttgart'tan selamlar. Yasin'e, Ulum'a çok selamlar demiş Salih Koca Hasan. Salih Koca Hasan günaydınlar. Yasin'e, Ulum'a çok selamlar. Ve bütün dinleyicilere de Stuttgart'tan selam demiş. Salih Koca Hasan Stuttgart'tan. Recep Bacanak, hayır o başka yerde. O küçük İstanbul'da, Mannheim'da. Mastoraz Recep Stuttgart'ta. Çok çok kocaman saygılar, selamlar Stuttgart'a, Düsseldorf'a. Herkes kendine dikkat etsin dayıcım. Çarpılma dönemindeyiz diye bir mesaj geldi. Hayırdır la, dur bakayım ben de okuyayım. Coşkun göndermiş. Coşkun Ceyhun Kaya ve Andidi Marcos Aykan Duman. Günaydınlar. Kızanlar dışarıda çalışıyor. Doğru söylüyor. İyi yazmış yani Coşkun. Herkes kendine dikkat etsin. Çarpılma dönemindeyiz. Fakiri güneş, zengini klima çarpıyor. Yok mu oğlum? Bizim gönlümüz zengin be ya. Sıcak mıcak lakin gönlümüz zengin bizim be. Ulum'a çok selam gönderiyoruz. Düsseldorf'a çok çok selamlar gönderiyoruz. Benden gruba selam olsun demiş. Gönderiyorum Sinan Ago'dan gruba selamları. Vallahi okuyan üfleyen oldu. Arzu Aylin'cim, Aylin kardeşim okudu. Doğrudan Arzu Hanım'a gönderiyorum. Arzu ablacıma gönderiyorum dedi. Aylin. Aylin kız bir daha oku. Arzu bugün kendine gelemiyor. Allah, Aylin kardeşim yazdı. Seviyor seni biliyorsun Arzucuğum, o yüzden. Golden Glass yine işinin başında, yine denizlerde, yine havada. Golden Glass'ı her yerde bulabilirsiniz canım. Güzel olan sizsiniz. Sizin gönlünüz canım ciğerlerim benim. Lapsekili Tayfur öpsün seni Şabat.

Yavaş yavaş Aşım abi, ABC öğreneceksin önce ABC. Ben biliyorum onları ama çocuğum nasıl öğreneyim onları Allah? Ben en çok seviyorum Karagül, nedeni tek ve nadir bulunan. Ha, en çok sevdiğiniz gülü sormuştum. Güngör Hasanoğlu geldi. Güngör'üm hoş geldin. Kolaylıklar diliyorum. Kolay gelsin sana ve eşine. Demiş ki Güngör Hasanoğlu. Ben en çok Karagül'ü seviyorum. Nedeni tek ve nadir bulunandan. Yani benim gibi o da zata. Sezer. Hangi çiçeği severmiş merak ettik, iyi yayınlar diyor. Sezer'le aranızda bir gönül bağı oluştu Güngör. Sezer düğüne gelince seni Bulgaristan'a gidip oradaki evini boyarız Sezer'in, Güngör. Ne dersin? Yani kardeşim bize bir yardımcı olalım. Benden de Salih'e Şaba. Yasin Kalenci'de Ulu'ndan Salih'e Stuttgart'a çok çok şabalar. Okey. Village Market Selo'da Gökçeler'de süpermarkette kazançlı alışverişin ve çok uygun fiyatların yeni adresi. Biliyorsunuz bayramdan önce açıldı. Bayramda da çok güzel hediyeler verdi Village Market Selo. Cüzdanınızın dostu, A'dan Z'ye evinizin tüm ihtiyaçları, tarladan sofranıza günlük, tazecik mevsimlik meyveler ve sebzeler. Kaliteyi ucuza alın, kazançlı çıkın. Farklı düşünün, farklı alışveriş yapın onların sloganı. Her demek damak tadına uygun lezzetler Village Market Cellar'da, Instagram'da da aynı şekilde takip edebilirsiniz. Günlük üretim, taze malzemelerle hazırlanmış çok çeşit tatlılar, sürpriz kampanyalar, akıllı ve ucuz alışveriş ile kaçırmayacağınız fiyatlar hepsi Cellar Xanti'de Village Market'te. 15 euro ve üzeri alışverişlerinizde evlere kadar servis olarak getiriyorlar evlere veya işlerinize Village Market Cellar'da. 694-516-4015. Ayrıca Village Market sahipleri rent-a-car olarak da uygun bir şekilde, uygun fiyatlarla araba kiralama hizmeti de veriyor. Ta ne yapsın Village Market be yahu. Eyvallah Güngör'üm, olur boyarız. Kiminin duası, kiminin parası. Ama o İngiltere'den Sterling Bolon'da. Sterling'den de haberim var bakayım Güngör. Zehir gibisin, zehir. Shaggy. Bir farkımız olsun, bir fikrimiz olsun diyorsanız bedavası en bol radyo istasyonu Kral FM'de. Müzik ve muhabbet sizlerle efendim. İskeçenin El Alem Radyosu, Türkçe ve evrensel şarkıların kalbi Kral FM. Kulaklara spor olsun. Maksimum hit müzik Kral FM'de ve On Air Medya grubu ile diğer radyolarında. Biraz morale ihtiyacınız varsa, iyi şeyler duymak isterseniz, bugün enerjim düşük diyorsanız, kraldasınız kral.

0: Kral FM 100 reklamlar. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. On Air Media Group. On Air Media Group. Η καλύτερη σου.
1: Sevgili dinleyicilerimiz, bir Çin atasözü der ki, iki Yahudi bir araya gelse şirket, iki Türk bir araya gelse devlet kurar. Aynen azınlığımızın olduğu gibi, bir zamanlar bir devlet gibi sağlam temeller üzerine kurulmuş, yıkılmaz bir kale gibi olan azınlığımız, güç, birlik, beraberlik, sevgi, saygı demekti. Şimdi ise herkes kendi çıkarları için savaşıyor, makam ve koltuk peşindeler. Elindekiyle yetinmiyor, elde edebileceğiyle de yetinemez haldeler. Üstelik kaleyi içten fethediyorlar. Halbuki mahkeme kadıya mülk değildir. Kimsenin ahı kimsede kalmaz. Çünkü mazlumun ahı indirir şahı.
2: Bana Yunanca'da tavuk ve mükemmeli aynı sözcükte söyleyebilir misin?
3: Kotapliktiko.
2: Bravo, buldun. Peki kotapliktiko ne demek biliyor musun?
3: Tavuğun en lezzetli hali olabilir mi?
2: Evet, lezzete eklenen yeni bir sözcük daha. Kotapliktiko. Çünkü Kotapliktiko'daki tavuk başka hiçbir yerde bulamayacağın şekilde hazırlanıyor. Saf ve lezzetli baharatlar kullanılarak özenle pişiriliyor.
3: Anladım. Kotapliktiko. Yani fırında pişmiş tavuğun en lezzetli hali.
2: Kotapliktiko. Tavuğu farklı ve lezzetli şekilde pişirip sizlere güvenle sunan isim. Adres İrion 87 Kısanti. Adresinize servis için telefon 25 41 077 066.
0: Macera seni çağırıyor. Spor giyimden dağcılığa, avcılıktan outdoor ekipmanlara kadar aradığın her şey Everest'te. Columbia, North Face, New Balance, Salomon ve Fjällräven gibi dünyanın en güçlü markalarının resmi satıcısı Everest, erkek, kadın ve çocuklar için zengin seçenekler sunuyor. Üstelik tüm ürünler daima süper indirimli fiyatlarla ve %100 orijinal. Yurt dışından gelen müşteriler için tax free işlemleri de Everest'te. Hemen gel, farkı yaşa. Adres Brokumi 36 Kısanti. Telefon 25 41 06 46 44 ve www.everestshop.gr. Everest, zirveye giden yol burada başlar.
4: Τι ψάχνεις?
5: Να ενημερωθώ. Για εμάς εδώ.
4: Λιχτρολόγησε thrakitoday.com. Η δική μας ηλεκτρονική εφημερίδα της Ξάνθης με πλήρη και συνεχή ενημέρωση για όλη τη Θράκη και τη Ξάνθη.
5: Για να μην ψάχνεις εδώ και εκεί, thrakitoday.com. Το δικό σας πόρταλ με όλα τα νέα. Μαθαίνεις αυτό που ψάχνεις στοχευμένα από ανεξάρτητους συνεργάτες για αξιοπιστία των ειδήσεων. thrakitoday.com. Πρόσθεσέ το στα αγαπημένα σου.
4: Διαφημιστείτε στο thrakitoday.com.
0: Kral FM, Kral FM News. Zirvenin tek sahibi.
6: Modaya göre değil, kalbinize ve ruhunuza göre şarkılar.

Günaydınlar Ghostbusters. Bu filmi izlediniz mi Hayalet Avcıları'nı? Daha sonra yenisi falan çıktı da tabii ki her şeyin eskisi güzel diyorduk ya. Coşkun Kaya kardeşim yine döktürmüş vallahi billahi. Yani şöyle demiş, kur diyor ki demiş. Hani borç yiğidin kamçısıdır derler ya, artık o işler öyle değil. Borç kamçılıktan çıktı, Voyvoda kazına döndü diyor. Hayırdır Coşkun'um? Günaydın bakalım dayıma demiş. Bre, doğru mu bu? Çok doğru. Sonuna kadar doğru. En sevdiğim gül onun gülüşü demiş bak. Güngör duyuyor musun? Sezer Yazıcı İngiltere'den. Güngör, Sezer demiş. Sezer Güngör'e demiş en sevdiğim gül Karagül. Hakan Güngör Bey, biz de yapabiliyoruz mu romantizmi? O şarkıyla aman aman. Aman aman o şarkı. Aman aman iki keklik bir kayada aman aman hazırlayacağım şimdi onu, dur. Aman aman iki keklik bir kayada ötüyor. Aman aman. Hatırladınız değil mi? Siyasi bir makamdan söylemişlerdi onu. Güftesi bilmem nereye ait falan gibilerinden. Ha bakalım, ver cevabını Güngör. Bak Sezer ince ince edebiyat yapmış. En sevdiğim gül onun gülüşü demiş. Ormantik kız ama ya. Ormantik be ya. Vallahi billahi ormantik be ya. Ormantik. Serihon Züccaciyecimiz, Seden ve Perihan Firaz 3'te. Züccaciye denilince akla Perihon Züccaciye gelir. Sarma makinaları geldi. Makine bir dakikada 26 sarma sarıyor. Ne bu be ya? Makinalı tüfek mi bu? Şaka bir tarafa, sarma makinalı sadece 4.99 yani 5 euro. Perihon'da, Seden ve Perihan'da, Tiraz 3'te. Perihon sahipleri Seden ve Perihan beyefendi ve hanımefendiler, yaz boyunca bütün ürünlerde yine kampanyalar olacak Aşim'de de, dinleyicilerimize dinleteceğiz. Onlara aktaracağız tabii ki. Ayrıca tüm müşterilerine ve Kral Efendi dinleyicisine bereketli bir yaz sezonu da diliyor. Perihon, Seden ve Perihan. Ev eşyaları, dekorasyon ürünleri, cam, porselen, seramik, plastik, her türlü ürün Perihon'da. Kendine özgü, farklı ve dikkat çekici ve her zaman ister modern ister klasik züccaci eşyaları Tiraz 3 İskeçemiz'de, Perihon'da. Sarma makineleri 5 euro. Kana kana sarın. Sarma makinesi. Tosteki topu bu hazır mı? Yarın maçlar başlıyor. Selerim günaydınlar. Halkidiki'ye günaydınlar. Yasemin Hanım hoş geldiniz. Siz de günaydın. Gurbetten selam olsun dinleyen herkese. Gülşah Hanım bugün yazmadı Yasemin Hanım. Diğer arkadaşlar da herhalde yine bugün kiraz falan mı topluyorlar bilmiyorum. Yazmadılar onlar. Hasret var ama umut da var. Bugün yüzünüzden gülümseme eksik olmasın demiş Yasemin Çoban Hanım efendi. Çok teşekkür ederiz. Gurbete çok selamlar. Güzel İskeçe'den, güzel memleketten az kaldı. Sayılı gün çabuk geçer demiş. Yaz tatili için geleceksiniz tabii ki de. Oo, Mehmet Bargan yazmış. Günaydın aday demiş. Günaydın bakalım Mehmet'im. Gene eve doğru mu gidersin? Ne tarafa gidersin bakalım öyle? Ha bakayım. Adam fırında çalışıyor. Gecenin saat 1'de 2'de işe başlıyorlar. Hatta 12'de falan başlıyorlar Bargan Mehmet. Sabaha kadar üretiyorlar. Ekmek üretiyorlar. Üretim önemli. Selam dayı, iyi yayınlar, iyi programlar dilerim bakalım. Ne var ne yok o tarafa doğru, her şey yolunda mı? Vallahi Ceykun'um her şey yolunda. Sizde işler güçler nasıl? Asıl size kolay gelsin. Dışarıda çalışıyor fayansçı, plakarkıcı arkadaşlarımız Coşkun, Ceyhun Kaya ve Ayhan Duman. Kolaylıklar diliyorum her zaman dışarıda çalışanlara. Sor bakalım Salih'e haftaya geliyor mu, o anlar. Salih haftaya geliyor mu şunu anlar mısın sen? Anladı onu be. Şimdi size bir müzik dinleteceğim. Bana ilk yazan, ama ilk önce bir mesajları bir okuyalım, ondan sonra tamam hemen okuyorum. Yusuf abim yazmış, yani Al Capone'dan bir bağlantı, bir alıntı yapmış. Al Capone. Aa, nereye gitti aklım şimdi be? Hadi ablacığım günaydın paşam. Kore'den Karaçanlara selam Şaba demiş. Günaydın bakalım ablacığım. Kore'ye de çok selamlar. Günaydın bütün Kral FM, günaydın Aşım Hakan. Bugün biraz geciktim. Dinleyeyim sizi. Kardım bitti. Pauze saatinde aldım ve dinleyeyim sizi. Ben Raif, sen de bir gün kulaklıklar almayasın, bir gün kardın bitiye, bir gün kahve bulamayasın. Ne olacak senden be çocuğum? Seninle de uğraşma, 3 kişi lazım. Kurdasanlı'dan Ayhan dayıma da selamlar diye yayınlar mısın? Yayınladım bile.
Selçuk Alioğlu. Kurdasanlı Aykan Agam'a çok selam var Selçuk Alioğlu'ndan. Dayın mı olur gerçekten kendisi? Şahane bir insan baya. Sezer'in edebiyatı kuvvetliymiş. Breh baya. Breh baş Sezer baya. Vallahi bile gönülleri fethettin. Güngör dostum yazıyor. Öyle bir çiçek yok, sadece sulasın çiçeği solmasın. Keklik severim aga, selam bir tanesin, biraz gülelim. Gülelim kardeşim. Keklik de bir çiçektir. Çok güzel kokar, güzel çiçekleri olur. Beyaz beyaz. Henüz geldim dayı eve, tüm Gencerli milletine selam onlar olsun. Allah oğlum, onu bütün dünyaya selam olsun diye toparlasana Mehmet Barga. Adamın bir gözü uyuyor, bir kulağı bende, öteki gözü açık. Elimi yüzümü yıkayın da yatacağıma bir yatayım diye adam bütün gün çalıştı, bütün gece çalıştı sabaha kadar fırında. Çok sıcak. Pagomena Yortaki söyleyecektik sana. Dün niye gelmedin beya demiş. Kitel çok çok insan vardı Kitel'de. Daha bitirmediniz mi Ceyhun Kitel'deki işinizi? Berket Çilingir de birkaç günden beri yazmıyor. Herhalde o da bayağı bir yoğun. Şöyle bir mesajlara bir bakalım. Ondan sonra yarışmamıza geçeceğiz. Şöyle bir kartı diye herkes bir kombine verelim bakalım. Ha, Gülşah Hanım geldi. Gülşah Remzi Hanımefendi. Günaydın, benden de Yasemin'ime çok selamlar. Bekliyoruz, az kaldı. Herkese selam demiş. Teşekkürler, az kaldı. Sayılı günler çabuk geçecek. İyi günler Aşim Bey. Sezer süper muhabbetleri var. Sen daha sık al. Bence onu canlı yayına demiş Reyhan Mustafa Hanımefendi. Alacağız da Reyhan Hanım, şey, adam hem çalışıyor o esnada, hem benden bağlantıya geçiyor, hem beni dinliyor. Arada nişanlısı arıyor. Çak konuşan Haşim abi de, çak konuşan diyormuş. Öyle mi Sezer? Dinleyici seni istiyor Sezer. Farkına var bu işin. Tosteki Tubabu hazır mı? Oto elektrikçisi Ahmet Sami Ustam hazır mı? Dinleyicim hazır mı? AOX'tan bir kombine geliyor. Nasıl? Tamam, onlara bir bakalım önce. Canım Aylin'im çok sağ olsun. Nefesine sağlık. Ona kalbini yolladım demiş Arzu da. Aylin kardeşime göndermiş. Teşekkürler. Ömer hoş geldin Londra. Kardeşim günaydın, hayırlı sabahlar cümletten. Benden de tüm İskeçi'ye ve kral ailesine şaba. Ömer de öğrendi şabayı. Ömer Çorum'da şaba yapıyorlar mı? Halkidiki'ye çok çok selamlar. Kolay gelsin. Halkidiki'de çalışan arkadaşlara kolaylıklar diliyoruz. İyi günler Seden. Ria Elini du Safari. Official müzik. Yes of course. Bugünkü şarkı bu olsun demiş. E olsun bakalım, hadi bakalım. Şu dinlediğiniz şarkı hangi filmin soundtrack'ı müziği? Bilene kombine. İlk yazana.

Hüseyin Deli Ahmet Star Wars dedi ve bizden bir kombine kazandı. Tebrik ederim. Mehmet Osman biraz geç kaldın. Bir tane daha kombine vereceğim. Dinlemede kalın. Bugün iki tane, yarın iki tane. Cuma günü de bakalım iki tane, üç tane olabilir. Hüseyin Deli Ahmet, tebrik ederim. Star Wars soundtrack'ı film müziğinindi. Bana Hüseyin Deli Ahmet Taftatan'ın kimliğinizin ön ve arka fotoğrafını gönderiyorsunuz. İsminizle birlikte en kısa zamanda kombinenizi, AUX60 kombinenizi nereden alacağınızı söyleyeceğim size. Ayrıca satın olarak da gelip 50 euroluk, 80 euroluk ve 120 euroluk VIP Epissimo kombinelerinizi, kartı diğer kazlarınızı radyomuzdan da satın alabilirsiniz. Teşekkür ederim. Adnan Ekol, Adnan'ım hoş geldin. Ekol Dershanesi İngilizce. Günaydın abi, kolay gelsin. Dinliyorum seni. Ekol Dershaneleri. Hem İngilizce olarak hem üniversite hazırlık lisede derslerine yardımcı oluyor. Adnan kardeşim, kendisiyle de tanıştık, yüz yüze görüştük. Kolaylıklar diliyorum. Hayırlı işler Adnan. Ekol Dershaneleri de bizimle. Mehmet Osman da yazdı Star Wars'ı. Bir tane daha vereceğim. Dinlemeye devam edin.

Dosteki Tubobo Bekirli'de, Peleketi'de Seydan İdris. Biraz sonra tanıtacağım Seydan dostumu. Yarın Dünya Kupası başlıyor öyle mi? Hadi bakalım. Lay lay lay lay lay lay lay lay lay lay lay. Altın kalbi çocuklara, dünyayı hiçe sayanlara, dervişlere, sufilere, ormanın sesine, arının gayretine, çiçeğin kokusuna, karıncanın gücüne, kendini bilenlere, hakkıyla çalışanlara, eline, diline, beline hakim olanlara, emeğiyle kazananlara, ateşlerin içinde koşan yıldırım gözlü insanlara, gökyüzünün altında yatan yıldızlara, güneş gibi parlayan yiğitlere selam olsun Kral Efendi'den.

0: Popüler kültürün geleneksel sohbet ve muhabbetle buluştuğu radyo. Kral FM.
1: Öyle bir iç çekmiş ki bacanan. Tamam mı şimdi? Şöyle de yazmış. Oh be, oh be, oh. Köyümün havası gibi yok be bacanam aşım demiş. Bir de Kral FM'le birlikte Marabay'ın Kral FM ailesine Bulgaristan'dan. Durak köye çok çok selamlar bacanam. Ne kadar güzel bir bahçe var görüyorsun değil mi? Ah, bazen diyoruz ya işte ananası satayım memleketi bırakıp ta nerelere geldik. Yaşadık hepimiz gurbeti biliyoruz o duyguları, o hüznü, o özlemleri, o acıları. Baksana be ne kadar Bulgaristan'da gökyüzü masmavi, ağaçlar çiçek açmış, bacanamın çiçekleri. Bacanam çiçek gibisin vallahi billahi ve maşallahın var. Sakalları kesmemişsin, kirli sakal da yakışmış hani böyle ha. Ferdi Tayfur gibi olmuşsun da.

Sarmalayanlara, yaprak toplayanlara, sarma saranlara, kiraz toplayanlara günaydın demiş. Halam ne kadar güzel bir günaydın mesajı bu böyle alıcım. Böyle güzel mesaj yazanlara da günaydınlar şabalar. Telekom'da tiraz 3'te yaprak sarma makinesi 4.99 5 euro. Bir dakikada 26 yaprak sarıyor. Takır takır. Günaydın canım ciğerim alacım benim. Günaydınlar Reha dayım. Sana da günaydınlar. Günaydın maşallah kolay gelsin arkadaşlar demiş Reha dayım. Teşekkür ederiz dayı. Sağ olasın. Hüseyin Deli Ahmet. En kısa zamanda o işi de bugün bir halledelim. Konuşalım onu da. Onu da bir kararlaştıralım. Tamam mı? Teşekkür ederim. Toplantım vardı. Açamadım Haşim abi. Kusura bakmayın. Senin toplantını yarım Özkan. Nerede toplandınız? Nasıl toplandınız? Nece toplandın? Niye toplandın arkadaş? Sen diyeceksin ki toplantıya benim Haşim abimi dinleme gibi bir lüksüm var. O yüzden toplantıya gelmiyorum. Hadi ya. Geç denene Stuttgart Recep Mastor'a. Geç refile. Toplantısı varmış. Dinleyemedim dayı seni. Yerim senin bahaneni ben. Anladın mı? Burada günaydınlar herkese selamlar. Tosteki Tu Babo Seydan İdris Dünya Kupası'na büyük televizyonuyla 3 boyutlu televizyonuyla hazır. 3 boyutlu çevirmeler, 3 boyutlu kızarmış piliç, 3 boyutlu tavuk çevirme. 3 boyutlu nasıl oluyor diyeceksiniz Aşim, oluyor işte. Bobo yaparsa olur. Tosteki Tu Babo Seydan İdris Peliketi Bekili de ustam. Mangal başı lezzetleri var. Ekmek ve pide de döner tavuk. Aradığınız lezzetli mezeler, mevsim salataları. Her çeşit salata, orektikalar, işte açıcı mezeler, burgerler, sandviçler. Çok ama çok çeşit. En küçüğünden en büyüğüne kadar içecekler var mesela. Ne var mesela dayı? Soğuk ayran var mı soğuk? Geniş menüsüyle yine Dünya Kupası'nda da ve her zaman yine sizlerle birlikte. Cumartesi pazar da sizlerle birlikte. Pazar günü de çalışıyor kere de vallahi helal olsun. Siparişinize göre kokoreç, oğlak, kuzu çevirme, mangalda ızgarada pirzolar, köfteler, tavuk çevirmeler. Mangalın kokusu etin dokusuyla buluşuyor. Ateşle dans eden lezzetler İdris Seydan'da. Edebiyat da var gençte. Tosteki Tu Babo Seydan İdris Bekirli'de. Aynı isimde Instagram'da da takip edebilirsiniz. Tosteki Tu Babo. En ufağından en kocamanına kadar, en böyle miçkosundan en gulamasına kadar her türlü içecek var. Görsel olarak da gördüm. Yakından da gördüm. Bak bir yok yok adımı psikiyoda adımı Seydan İdris'de.

Dünya Kupası'nda dolup dolup boşalacak inşallah. Benzin istasyonunda çalışan Enes kardeşime de kolay gelsin diye paylaşabilir misin? Devamlı paylaşıyoruz bugün Selçuk Alioğlu. Hep paylaşacağız bakalım bugün. Dertlerimizi paylaşıyoruz, sevinçlerimizi paylaşıyoruz, küfürlerimizi paylaşıyoruz, sıkıntılarımızı paylaşıyoruz, nazar olanları paylaşıyoruz, enerjisi düşük olanları paylaşıyoruz. Anladın mı? Nerede takıldım ben bu anladın meselesine be? Instagram'da Tosteki Tubbaba olarak bulabilirsiniz. Yepyeni ürünü, yepyeni lezzeti, harika lezzeti ciğer şiş de var. Tosteki Tubbaba'da. Bir tane tişört vereceğim biraz sonra Bobo'dan. Gidip Bobo'dan alacaksınız. Extra large, large, medium, extra extra double large'lar var. 9243 telefon numarası, şu anda beni arıyorsun da. Şu anda Haşim sarı mikrofona fısıldıyor. Programdan sonra olur mu? Oha, kapıya.

0: Kral FM 100. Reklamlar.
1: Θέλεις να σε ακούσουν
2: και να την ακούσουν
1: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς.
3: On Air Media Group.
2: On Air Media Group.
1: Η καλύτερη σου.
4: Senin için balıkçılık bir tutkuysa, dalış dünya ile bağını koparma şeklinse, kamp yapmak özgürlüğün anlamıysa, Fishing Corner tam 40 yıldır deniz ve doğa tutkunlarının buluşma noktası. 250 metrekarelik devasa mağazamızda her şey var. Olta kamışları, makaralar, yapay yemler, zıpkınlar, maskeler, paletler, dalış kıyafetleri ve tabii ki kamp malzemeleri. Fishing Corner, Saranda Eklisyon 3, Pet Corner'in alt katında. Telefon 25410-264-15 ve internet adresi fishingcorner.gr. Fishing Corner, deniz, doğa, özgürlük.
5: Aracınızla ilgili doğru kararı vermek güven ister. All Cars 16 yıldır bu güveni sağlamaya devam ediyor. Özenle seçilmiş ithal araçlar, profesyonel satış hizmeti ve avantajlı araç takası seçenekleriyle. Hepsi tek bir çatı altında. Her araç detaylı teknik kontrollerden geçirilir. Tüm belgeleri eksiksiz hazırlanır ve size tam bir yıl garantiyle teslim edilir. Aydın Çilingir, otomobil alanında kaliteyi ve güveni öncelik yapanların buluşma noktası. Adres Kısanti Kavala yolu 2. kilometrede. Telefon 25410-257-81. Ayrıca aintin.car.gr adresinden de tüm araçlarımızı inceleyebilirsiniz.

temiz temiz memleket havası. Hadi bakalım canlarım benim. Ya be Şaban, sanki iş adamı toplantısı varmış, baksana be. Çalmasın bir yarın. Kral günaydınlar, iyi yayınlar, süper performans. Maşallah, maşallah demiş Cevat Nizam. Cevat'ım sağ ol canım, teşekkür ederim. Performansımız sizin sayenizde artıyor. Yani ilgi ve alakanız daha Ankara Polatlı'dan, efendim Avustralya'dan Gürkan kardeşim dinliyor. İngiltere, Birleşik Krallıklar'dan gelenler var. İspanya dinliyor arada. Hollanda böyle, Küba, Latin Amerika, Meksika'dan dinleyicilerimiz var. Sallama Ayşim, sallama. Sallama Ayşim. Nadir Agam'ın da bugün doğum günüymüş Yasin'im. Nadir Agam'ın doğum günü kutlu olsun. Epey zamandan beri o da bizle bağlanmıyor. Birazdan ve On Air Medya Grup, Kral FM ve Tosteki Tubobo Seydan İdris işbirliğiyle bir tane tişört vereceğim. Gideceksiniz Bekirli'ye, tişörtü kazanan arkadaş hem tişörtünü alacak, hem Bobo ile tanışacak, hem o güzel mekanı bir göreceksiniz. Ama ondan önce sponsorlarımı tanıtayım yüksek müsaadenizle. Ot elektrikçisi Elektrologos Aftakinüton Ahmet Sami Ustam. Arabanızın elektriği, cereyan işleri bizden sorunsuz, sürüş keyfi ve rahatlığı da sizden olsun. Elektrologos Aftakinüton Ahmet Sami. Oto Elektrik'te son nokta ve müşteri memnuniyetiyle aracınızın bütün elektrik, cereyan işleri, batarya bakımı, servisi, led lambaların takımı ve ayarları, dinamo, miza, marş tamiri, kömürlerin değişimi ve parantez içinde büyük harflerle klima temizliği ve klima sıvılarının kontrolü ve bütün klimaların bakımı için iki tane yeni klimalar için makine aldı Ahmet Sami Ustam. Gidip yerinde gördüm. Onlarla yaza klimalarınız hem temiz olacak, mikroplardan arınmış bir şekilde, hem tıkır tıkır çalışacak. Yapmanız gereken ikusti soktoy şok dönvürüyor. Benzinci aralım bir dizin yanındaki dükkanında Ahmet Sami Ustam'a bir uğramak. Tanışın. Dayı bak bakalım, bu ustacığım bizim master'a bu klimalara deyiverin. Anında sizinle hemen ilgilenecek. Her gün sabah 8.30'dan akşam 5'e kadar dükkanında çalışıyor arkadaş, bayağı hiç vallahi billahi. Güvenli sürüş ve yolculuklar için uzman ve profesyonel ustamız, doğru adres, uygun fiyatlar. Ot elektrikçisi Ahmet Sami Ustam. Instagram'da sam.elektrikçin olarak takip edin. 693-979-2743. Gel la günaydınlar bakalım. Hakan, Hakan. Dosye Pono Palikari. Efsanesin başkanım, efsanesin. La la la la la la. Barış Manço'nun dediği gibi hafta sonu pazar, ya bu ömrün sonu mezar baya. Eh.

Teo Enerji çiçeklerde hiç ihtiyacınız yok. Aradığınız enerji, muhabbet, şarkı, türkü kralda. Kralsınız. Günaydınlar. Ha Zargana, nergis çiçeğini almışsın. Ninja. Aga Ninja. Aga Zargana. Aga Mastoras. Günaydın sıra herkese. İşinde kolaylıklar dilerim. Münih'ten BMW fabrikasından geldi. BMW fabrikasında çalışanlara da kolaylıklar dileyelim bakalım biz de. Barış Manço benim için ölmedi, kalbimde yaşıyor demiş. Bizi öldü demedi ki oğlum. Barış Manço demiş ki hafta sonu pazar, bu ömrün sonu mezar. Sen de bu muhabbeti neresinden aradın Raif İmam? Şaba. Raif'te şimdi böyle deniz boyunda olacağım, böyle karıştıracaksın kahveni. İşte o martılar üzerinde geziyorlar cak cak cak diye. Denizden hafif bir yel geliyor. Paros'dan böyle taş yudan ağır bir yel geliyor hafif. Bir meyve salatası. Takcan güneş gözlüklerini. Aşcan kral efemi. Yela pame pame thalasa, pame thalasa.

Murat, şimdi Murat kardeşim, pardon, özür dilerim. Sabah güzel bir mesaj göndermiş, arada böyle yazıyor. Şimdi bir mesaj daha göndermiş. Dayı demiş, bilgine ihtiyacın var. Hani senin bilgiye, akla ihtiyacın yoktu, sabah huzur istiyordun. Şimdi akla ihtiyacın var Murat, değil mi? Ulan sen de ne menterecisin. Sen de ne menterecisin sen de. Boyacılar da dedem öyle derdi rahmetli. Menterici derdi. Ne manaya geliyorsa bilmiyorum. Eski insanlar eski sohbetleriyle, manalarıyla aldı başını gittiler be ya. Ah be ya, ah. Neyse. Murat şöyle yazmış. Dayı demiş, hayattaki en güzel şeyler ya kanun dışı ya ahlak dışı. Ya da kilo aldırıcı, bana akıl ver. Vermiyorum sana akıl. Kendime yok benim aklım. Hadi git. Yürü. Sabah ne yazdın? Aç bakayım mesajları ya. Sabah akıl istemiyoruz dayı, bize huzur ver dedin. Nasihat da istemiyoruz dedin. Şimdi akıl istiyorsun. Yak sana akıl. 250 gram kaldı, onu da sana vereceğim. Git EA'ya sor. O da olmadı. Sezer'e sor.

Hayrettin abicim merhabalar. Hayrettin Raifoğlu. Selam abicim, nasılsın, iyi misin? İyi yayınlar diliyorum sana. Selamlar Almanya'dan Hayrettin Raifoğlu. Çok teşekkür ederim dayı, sağ olasın. Güzel İskeçemizden, Kral FM'den, dinleyicilerimizden, benden de çok selamlar. Almanya'nın hangi şehrinde? Hayrettin Raifoğlu. Hemen ekliyorum. Ekledik bile. Teşekkür ederim. Hayrettin Agacım. Raifoğlu Hayrettin. Almanya'nın hangi şehrinde? Sıracım, sana bir şey yollayacağım. Bak bakalım azıcık buna. Yorumun ne olacak demiş. Anam bir yolla, bir görelim bakalım. Sıracım, canım ciğer. Ne yollayacaksın gene? Denk dur be ya. Sıra denk dur. 20 yaşında asker kızanları değiliz. Sakin ol. Kalp var, tansiyon var.

Tahmin ettiydim basıracım ama bu kadar da tahmin etmedim baya. Kaç beygir bu araba be? Deyiver bakalım şu sırana. 241 sıralara şaba. Elinde eksi vitesi şaba. Brehpa dayı. Böyle arabalar varmış bu be ya. Hey hey. Biz trikikloları, üç tekerlekli talikaları biliyoruz. Brehpa sıracım. Yapma şimdi, kapacağım programı, kaçacağım. Dur.

İşte böyle ben politikacı dediğim böyle olacak Sezer. Bak Macaristan'da yeni bir başbakan seçtiler ya arkadaşlar, bir ay önce mi ne zaman veya iki ayda olabilir tam hatırlamıyorum. Şimdi Macaristan'da seçimler vardı. Yeni bir başbakan seçti Macaristan. Peter Magyar adında radikal kararlar almış. Şöyle, kendi maaşında %50, milletvekili maaşlarında %40 indirime gitmiş. Peter Magyar. Mesela 10 bin avro aylık alıyorsa 5 bin avro alacakmış. Milletvekilleri 8 bin alıyorsa 4 bin alacakmış. Ve böyle adamlar İspanya Başbakanı 1, Macaristan Başbakanı Peter Magyar 2. İkisine de şaba. 8'er oğul şaba gönderiyorum ikisine de. Fikir güzel. Bakalım icraat olacak mı? Sezer, hem kanun dışı olmayan, ahlak dışı olmayan, kilo aldırmadan yiyebilecek bir şey var aslında. Hoppa. Çok merak ettim şimdi Sezer. Neymiş o kara kızan? Hem kanun dışı olmayacak, hem ahlak dışı olmayacak, hem de kilo aldırmadan yiyebilecek bir şey var aslında. Neymiş o ya? Sıra Celalettin Agam demiş, 241 sıraya vay, 147'ler hiç konuşmasın. Herkesin yaşı çıkıyor, bizim köyden tam 12 kişiydik, 147 sıra. Hop hop, 241 nerede, 147 sıra nerede? 147 sıralara 12 kişiye şaba. Celalettin Agam, 1980'de mi gittiniz siz askere, ne zaman gittiniz baya, 85 mi? 147 sıralar. Yazın bakalım sıralarınızı asker arkadaşlar, asker abiler, dayılar. En eski hangi sırayı bulacağız? 147 sıra geldi Celalettin Agam'da. 147 sıra varmış mı baya? Pop pop pop pop pop pop. Biz de sanıyorduk Celalettin Agam, bizim sıra baya eski. 241. 147 sıralara şaba. Bizi öldürür bu araba sıra demiş. Atın ölümü arpadın olsun basınacım. Aşım abi, Yusuf'un telefonu bozuk. İki günden beri sana yazamıyor, deliriyor. Benim eski telefonu vereyim Yusuf'a. Herkese selam, hepsini dinliyorum bilesin demiş Şükrü. Teşekkür ederim Şükrücüğüm. Fagınacı Yusuf. Benim eski telefonu getireceğim sana yani, idare et ondan yenisini alıncaya kadar. Şimdi sen de gidip orada ısırık elmalı telefonu alma Yusuf. Yemin ederim Teo, fagın alan koştururum seni. Ne gereği var kardeşim 1600 euro vermeye ya? Git işine ya. Gürkan'da var zaten bir tane. Dedim Gürkan Agam'a, bunun özelliği ne dedim. Elma ısırık ya, ondan almış. Sen anlamazsın dedi. Cahilsin dedi teknolojiden dedim. Ha dedim, ne oldu aldın bu telefonda ısırık elmalı, başın göğe mi erdi? Git be cahil dedi, cühela dedi bana. Teknoloji zaafı dedi. Adam fikir fabrikası. Eyvallah Şükrücüğüm, çok selam söyle Yusuf'a. Bir an önce telefon alsın bakalım kendini. Ne enerji içi dayı, onlar yetişemez. Senin seviyenden daha yükseklerde. Sen Jack Whiskey ile aynı. Esat karıştırma. Verdiğim bu gaz giderek Rusya'dan geliyor dayı. Verdiğim bu gaz direkt Rusya'dan geliyor. Enerji içecekleri kullanmıyoruz. Hayır, kesinlikle.

Lay Lay, Proyeni Stansiye İsa Oğlu Ahmet Ustam, günaydınlar ustacığım. Hayırlı işler diliyorum. Yakapulman Duran'ın tam karşısında Proyeni Stansi Poğaça'nın merkezi. Panagi Çaldarı 94 Ksanti, İskeçemiz'de. Sabah 6-6.30'dan öğlen 2.30'a kadar sıcacık, günlük, doğal, kaliteli, lezzetli ve temiz malzemeleriyle sabahın dumanı üstünde poğaçaları ve börekleri. Kıymalı, peynirli, kremalı, tavuklu, ıspanaklı, kaşarlı, patatesli ve çikolatalı poğaçalar, börekler. Proyeni Stansi İsa Oğlu Ahmet Ustam'da. Ayrıca siparişleriniz için Fagi, Volt, Box ve eFood'dan da siparişlerinizi verebilirsiniz. Kurular, tiropitalar, zamboropita, lukanikopita, çok çeşit soğuk sandviçler ve tostlar da aynı zamanda içecekler de var Proyeni Stasi'de. Facebook ve Instagram'da da yine aynı isimle takip edin Proyeni Stasi. 2541-30-50-53 sabit telefon, cep telefonu 693-63-65-628. Proyeni Stasi, Poğaça'nın merkezi, Yaka Pullman Durağı'nın tam karşısı.

Bırak politikayı bacana, o politikacılar yüzünden gurbetlerde sürünüyoruz. Onların cümlesinin kınabını... Ama adam baksana yarı fiyatını yarı parasını alacakmış. Şimdi söylem öyle de icraat doğru mu onu bilemiyorum. İlerleyen zamanda göreceğiz. Sen şimdi denk dursana şımarmasana, sıram gönderdi orada araba, bu araba hangi arabayı alayım dedi. Oğlum dedim BMW fabrikasında çalışıyorsun, niye başka araba alacaksın? Yok be dayı, istemiyorum dedi, bu arabayı alacağım dedi. Onun fotoğrafını gönderdi. Denk dur.

Sezer göndereceksin mi oğlum? Soruyu sordun, cevabını da yaz. Merak ettik. Dinleyicilerimiz de merak etti. Hem kanun dışı olmayan hem ahlak dışı olmayan kilo aldırmadan yiyilebilecek bir şey var aslında dedin. İngiltere'de mi bu sadece? Orada mı?

Dosya puanı palikarya mastoryalar. Coşkun Ceyhun Kaya'ya. Coşkun. Denk dur bu oğlum. Güneş mi geçti başınıza? Nasıl mesajlar bunlar be ya? İkisinden de vazgeçmeyiz Coşkun'um. İkisinden de vazgeçmeyiz Ceyhun'um. Vistoni de altın değerinde bir sıvı. Zeytinyağları doğanın en saf hali, sofraların vazgeçilmezi. Vistoni de zeytinyağları bütün yıl boyunca yağ satışıyla gerek Almanya'da gerek Yunanistan'da. 1 litrelik, 2,5 litrelik, 5 litrelik, 10 litrelik ve 15 kilogramlık tenekelerde isterseniz anında eş zamanlı olarak fabrikaya gidiyorsunuz. Yalını da orada gözünüzün önünde dolduruyorlar tenekeleri. İsterseniz telefon edip hazırlatıyorsunuz, gidip alıyorsunuz. Paşa gönlünüz nasıl isterse efendim. İletişim bilgileri Almanya için ya da Avrupa için www.vistonide.de. Insta'da da Vistoni'de olive oil bitişik halde bulabilirsiniz. Bütün yıl boyunca son teknoloji makineleriyle mükemmel yağ üretimi zeytinden gelen şifa ile birleşiyor. Almanya'da, Batı Avrupa'da ve memleketimizde yıl boyunca, bütün yıl boyunca yağ satışları, zeytinyağı satışları Vistoni'de zeytinyağı fabrikasında. Yalımlı'da. Soğuk sıkım süzme yağ fabrikası Vistoni'de sahibi ve çalışanları bütün üreticilere bu sezon için de bereketli bir yıl diliyor. Hem müşterilerine hem Kral FM ailesine de güzel bir yaz geçirmelerini temenni ediyor. Teşekkürler Vistoni'da.

Ali Tırnayfoğlu dayım demin yazmış, Dortmund'a yakın Unna değerler oradaymış. Hayrettin Ayfoğlu orada yazmış. Peki Dortmund'a çok çok selamlar. Güzel İskeçeler. Recep Bacanam, 6 gün antibiyotik varsa antibiyotik alırken sabır et oğlum biraz. Seden, kendine gel oğlum. Günaydın Aşim, kolay gelsin. Karaçanlar'da tam 10 kişiydik. Karar verin be Hasan abicim. 10 kişi mi? Celalettin Agam 12 kişi yazıyor. 147 sıra. 1980 Ağustos ayında bir kurban bayramında teslim olduk. Ayrı ayrı kendrolarda. Kolay gelsin. Selam tüm Karaçanlara, tüm dinleyicilere. Hasan Hint. Eyvallah Hasan abim. Buralarda mısın? Almanya'da mısın? Hoş geldin. 147 sıralara 1980 147 sıralara şaba. Aferin,

Valla Sifte zorla ola. Reklam arasına gideceğim. 1,5 dakika sonra reklamlardan sonra birlikteyim. Bir tişört vereceğim. Kanal FM Bobo işbirliğiyle. Çok güzel siyah tişörtler bastırmış. Bir tarafta Bobo, bir tarafta Kral FM yazıyor. Reklamlardan sonra. Hazır olun.

Ne hala, eskiden antibiyotik mi varmış? Söyle bakayım bana. Antibiyotiklerin ne kadar kuvvetli, ne kadar zararlı ilaç olduklarını herkes biliyor. Eskiden antibiyotik mi varmış? Söyle bakayım. Üzüm suyu, ayran, gargara yapıp eski insanlar, bir depom varmış, bir de Panadol. Başka bir şey yoktu. Yok kolesterol hapı, yok tansiyon hapı, yok bilmem ne hapı, o hap, bu hap. Eskiden hap mı varmış? Ya bu sanayi devriminden sonra ne olduysa oldu. Bir de Sovyetler Birliği'nin dağılması, noktayı koydu. Antibiyotik mi varmış eskiden be ya?

0: Siftes ya ola.
1: Hala böyle bir cevap bekle.
0: Kız, denk dur.

Arzu. Sarı mikrofondan söylemeyeyim şimdi kız bunu ben. O ilk yazdın okey. Bazen grup olarak ikincisine de hani grup olarak katılım çıkıyoruz gruptan. Arzu gelmişsin kendine.

Bak söyleyeceğim Celalettin Aga ama seni. Hint Hasan Agacım benim. Celalettin Aga yaşlandı hatırlamıyor. 10 kişiydik. İsterse hepsini sayabilirim Haşim. Haftaya oradayım kısmetse ha gel. Aa, Celalettin Aga'm 12 kişi diyor. Hint Hasan Aga'm 10 kişi diyor. Kim yaşlandı teşini ben bilemiyorum. Yazsın bakalım. Yaz Hasan abi. Celalettin Aga'm da yazsın bakalım ben karşılaştıracağım isimleri. 147 sıralar Ağustos'da 1980 yılında askere giderken 12 kişi miydi 10 kişi miydi? Doğru bilene çikolata, serenata.

0: Otur pantolonun üstünden nereye kaçıyorsun gene demiş. Menderici diye yazmış halap. Ah başımıza neler geldi. Huriye.
1: Her gün gider sinemaya hamama. Her gün gider sinemaya.
0: Kenan Yıldız'ın son durumunu sormuş Arsenal. Juventus'ta oynuyor ya Kenan Yıldız. Arsenal sormuş. Kaç para bu demiş bu ya bu. Kaç kol kuparı demiş bu. Boşakane avto pekti demiş Kenan Yıldız. Juventus cevap vermiş. Satılık değil. Ben olsam 270 milyon derdim mesela. 270 milyon avro. Juventus'tan Arsenal'a çalım. Yalnız İngiliz kulüpleri isterse alıyorlar bu futbolcuları. Bilginiz olsun Juventus'un. Millet nelerle uğraşıyor. Biz gene Beşiktaş olarak dur bakalım kimi alacağız bu sene hiç belli değil. Şimdi tişörtü vereceğim. Şöyle küçücük yarışmayı hemen bir başlatayım bakayım. Dinleyicilerim de beklemesin. Hangi çizgi filmin müziği? Bobo'dan tişört. İsterseniz large, isterseniz extra, extra large, isterseniz 3 tane extra large. Kızanken çok bakardık bunlara sonra gidip şeyleri bağcıkları falan toplardık. Böyle kaplumbağaları toplardık. Bak ipucu da verdi. La la la. Lay lay lay lay. Bizim Arap kaç milyon? Hangi Arap oğlum? Kaç tane Arap var? 4 tane mi var? Ne bileyim ben? Hangi çizgi filmin müziği? Bilene Bobo'dan tişört. Bobo'ya gideceksiniz. Güzel yemeklerinden kullanacaksınız. Yiyeceksiniz daha doğrusu alacaksınız. Cem Ramadan Ninja Kaplumbağalar tabii ki doğru. Çok çok alkışlar Cem'im. Orhan Tunagam Ninja Kaplumbağalar. Orhan Tunagam'a da veriyorum bir tişört. Sezer Ninja Kaplumbağalar bir tişört de Sezer'e gitti. Bir şarkıda 3 tane tişört. Bu ne veya? Sevinç sen de çıkar bakalım tişörtleri yavaşça yavaşça. Yazın verelim Sevinç Nihatoğlu ve Kral FM İşbirliği ile tişörtler çok yakında diyebilir miyiz Sevinç? Kocaman alkışlar 3 tane verdim. Orhan Tunagam yazın geçerken Fransa'dan memlekete Samsun'a giderken alabilir. Cem Ramadan gelecek memlekete yazın alacak. Sezer'in de tişörtü bende. Erkut Çelengir geç kaldın. Yarın vereceğim sana tişörtü. Ninja kaplumbağaları çok izliyorduk. Ondan sonra gidip ninja oluyorduk kaplumbağalarla birlikte. Bütün ninjalara şama. Arzu Hanım Ninja Turtles. Arzu Hanım size zaten bayağı bir tişört borcum var benim. 4, 5, 6, 7 tane tişört kazandınız 1,5 seneden beri. Medium large, extra large. Böyle small falan. Egratia'nın boyunda böyle geçerken tatile giderken açacağız orada tezgahı. Tişörtleri kazananlara böyle vereceğiz geçerken. Sevinç Market hazırlasın tişörtleri. Hazırla Sevinç. 50 tane hazırla. Siyah böyle olsunlar tamam mı? Siyah beyaz olsunlar. Çaktırma Beşiktaş olayı. Ne işe kaplumbağalar? Baba tişörtleri gelecek alacak arkadaşlar bilesin. Cem Ramadan, Orhan Tuna, Fransa'dan. Hem senin o lezzetli yemeklerini de tatsınlar. Ve aynı zamanda Sezer'im İngiltere'den geçerken Bulgaristan'a böyle uçakla ne? Gelecek Sarışaban'a Keramoti'ye indirecek uçağı. Bobo'ya gidecek Bekirli'de tişörtleri alacak. Thank you very much. Danke schön. Merci beaucoup. Gracias. Kitos. Arigato gozaimasu. Danke well. Spasiva. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Bugün yine bol hediyeli bir gündü. Yarın da hediyeler var. Cuma günü de vereceğiz hediyeler efendim. Karpuz var Cuma günü.

Cenaze hizmetleri Serkun Delioğlu hayatın ta gerçeği değil mi? Merkez Gökçeler Köyü olmak üzere İnanlı'da caminin karşısında. Serkun günaydınlar. Yakup abi merhabalar, kolay gelsin. Skeçide Panagi Çaldarı 69'da İnanlı'da caminin karşısında her türlü cenaze işlemleriniz için elektronik faturaları hazırlıyor. Serhun kardeşim Timologyalar Apodikşi olarak. Hastanelerden ve havaalanlarından ve de Türkiye'den cenazelerinizin taşınması için 2 tane cenaze nakil aracı. Bu nakil işlemleri zor olduğu için o işlemlerdeki her türlü gerekli kağıtları ve işleri hallediyor. Yine Serhun Delioğlu her koşulu ve mevsimde çadır kurulumu ve sandalyeler, gömü işlemleri, defin hizmetleri, klimalı tabut, mezar yapımı, cenaze esnasında gerekli her türlü malzemeyi yine Serhun Delioğlu cenaze hizmetlerinde tabii ki bulabilirsiniz. Facebook ve Instagram'da bütün bilgiler, adresler, telefon numaralı, e-mailler. Facebook ve Instagram'a yapmanız gereken sadece bitişik halde cenaze hizmetleri Serhun olarak yazmanız. 698 77 99 377 numaralı telefonunda 7/24 saat arayabilirsiniz. Cenaze hizmetleri Serhun Delioğlu. Lay lay lay lay. Voria Plus efendim perakende satışlara yeni mekanında Koyunköy'de yolun üzerinde başladı. Voria Plus'ın bütün ürünlerini Instagram'da Voria Plus Cash and Care olarak takip edin, bulabilirsiniz. Görsel olarak da temizlik malzemeleri, deterjanlar, tuvalet ve mutfak kağıdı, mikrodalgaya ve bulaşık makinesine giren yemek kapları, saklama kaplarını mağazamızda bulabilirsiniz. Ayrıca yaz sezonu için plastik, modern olarak hazırlanmış, tasarlanmış plastik masalar, sandalyeler ve tabureler de var. Çeşitli renkler ve boylarda saksıları da bulabilirsiniz. Kına, sünnet, düğün, hatim, mahya ve davetleriniz için de tek kullanımlık yemek kapları, alüminyum tepsiler, masa örtüleri, trapezo mandilolar, plastik tabak, çatal, kaşık, bıçak, bardak, siyah, şeffaf, görünür kapaklı siyah plastik kaplar, plastik poşetler. Sterk ana bayisi Voria Plus'ta Koyunköy Kimerya'da yeni yerinde. Telefon numaraları 2541-021-404. Zaten Instagram'da bu iletişim bilgileri var. Ben okuyorum. Siz oradan da bulabilirsiniz. 693-3168-949. E-mail olarak da sterkhellas@gmail.com. Kolaylıklar diliyoruz. Voria Plus'ta Kral FM ailesi olarak işbirliği içinde teşekkürler. Barış sağ olasın.

Demek ki o çizgi filmi izlemiştik. Hala mesajlar geliyor ninja kaplumbağalar diye. Sıra senin gönderdiğin o ninja ne olacak? He? Seni seviyor, seni sevmeyen ölsün. Hayır canım, Gülsen ölmesine gerek yok. Saatimiz zamanımız dolunca zaten kaçacağız. Seni sev... Tövbe. Lay lay lay lay lay lay. Ninja kaplumbağalar Recep Bacaran da göndermiş. Satın alacağım ben o tişörtü. Hayır, onlar Bobo'da, Bekirli'de. Dur şimdi, Sevinç de çıkartırsa bakalım yaz boyunca. Sevinç en aşağı 50 tane çıkart kardeşim. Bak ciddi söylüyorum. Sevinç Market ve Kral FM işbirliğiyle siyah tişörtleriniz çok da güzel duruyor böyle Kral FM logolarıyla birlikte. Senin adını yazayım. Hayır canım, benim adımı niye yazacaksın? Hiç gereği yok. Estağfurullah, hayır. Kral FM yeterli. Başıma bir yayınlar dilerim. Voryo Plus ailesinden mutlu, sağlıklı ve bol kazançlı günler diliyoruz. Kazançlı günler diliyoruz. Barış kardeşim Voryo Plus'tan yazmış. Teşekkürler Barış'ım. Bizden de hayırlı işler, bol kazançlar. Perakende satışlar başladı. O büyük ve güzel mağazasına gidip Voryo Plus Koyunköy'ünde gönül rahatlığıyla alışverişlerinizi yapabilirsiniz. Lipon, ne yazmışsın? Sezer'im gene dur bakayım. Çok solcu gördüm seni bu sabah demiş. Haydi gene. Çok solcu gördüm seni bu sabah. Bak şimdi ya tam oku ya hiç okuma. Yarım okudun. Bazen yalnız, bazen grup halinde yapıyoruz. Futbol maçını söylemiştim ve idmanları yazdım Sezer. Nasıl yani demiş. Bak vermeyen ne olsun? Vermeyen horoz olsun. Kardeşim idmanı yalnız yapabilirsin. Grup halinde top oynayabilirsin. Mesela 5x5'e gidersin. Senin aklın nereye gitti Sezer? Sezer! Yazdım seni buraya kara tahtaya, tamam. Tişörtüm Bobo'dan. Ben vermiyorum, gidip Bobo'dan kendini alacaksın. Ha, ben gelip yolu göstereceğim sana. Diyeceğim bak burası Bobo. Gel bakalım oturalım, bir ayran içelim. İki muhabbet yapalım. Düğüne az kaldı Sezer diyeyim sana. Azıcık akıl vereyim sana.

Amin afiyet olsun koryamaz. Günaydın Aşım abicim, kolay gelsin. İyi yayınlar Hüseyin Mümin. Teşekkürler Hüseyin'im. Sağ ol canım ciğerim. Erkut'um iyi günler, kolay gelsin sana da. Her ne arıyor isen ise horoz tuzunu alıyordu ve sonra kekli gibi oluyordu. Hint Hasan Agan'a da Celal'de de koşturmasın Hint Hasan Agan beni sonra. Hasan amcana sordum, o da 12 kişi diyor. Bu durumda Hint Hasan Agan bunalmış belli ki. Atışmayın gençler. Hasan Agacım, demek ki 12 kişi gitmişsiniz askere. Sen 2 kişiyi unutmuşsun. Yani amcam öyle diyorsa, Celalettin Agam öyle diyorsa, öyle yani. Ninja ararsanız bizim buralarda çok var abi. Biz hepimiz ninjayız diye biz Mehmet. Ben hakkımı Survivor'a devrediyorum. Dinliyorsa bugünlerde kayıp. Nasıl yani, tişört istemiyor musun Cem? Survivor'ı bizim belediye başkanı bile bulamıyor bugünlerde. Aşma abi, yap bana bir parça oyun havası, armağan olsun. Gülümseme gelinime, bir de kardeşim Raif ve Edirne havası. Dur hazırlayayım hemen Bilay'cığım, bir dakikacık.

0: Bu mu Edirne havası? Uzun köprü havası olmasın bu kız? Bilal. Oynamayan. Benim tişört ne oluyor? Senin tişörtü özel yaptıracağım sana. Sana özel yapacağım onu.
1: Göbekler durmasın, göbekler durmasın. Ha gençler şimdi.
0: 1985 yılında da Yusuf Agam gitmiş. 175 sıralar. Yaşar Arif. Radyo sahibinden, radyo sunucusundan, düğün sahibinden, oynayanlara, geline, damada, görümcesine, örümcesine, eniştesine, halasına, oynayanlara, oynamayanlara, pilav taşıyanlara, ayran taşıyanlara şaba. Kral Efendi'nin dinleyicisine şaba. Anladın mı? Orhan Macera, Şeyh Mustam'da çalışanlara şaba. Aşım abisinden Aslı'ya şaba. Sarmacı Aslı'ya şaba.

Hadi bakalım damat Mehmet. Kral FM tişörtünü Bobo'dan kazanacaksın. Bobo'dan gideceksin. Bekili'den alacaksın. Ama onun için yarışmayı kazanman lazım Mehmet. Kral FM'den Paris'e şaba. Kral FM'den Bilay Ahmetoğlu'na şaba. Bilay'ın kayınvalidesine şaba. Bilay 16 evre oldu bak, söylemedi değil mi?

0: Kanal Efendi'den Özkan'a, Sinan Ago'ya, Şaban'a, Yasin'e, Şaba. Yalnız Özkan, senin muhabbetlere çok geç kalıyorsun be kardeşim be ya.
1: Grup Star'a gelebilir.
0: Poli Dülyas Kotoniden Efendi derler bizim buralarda. Bilmiyorum Özkan, biliyor musun? Oğlum sabahtan beri kaç tane selam gönderdik Özkan? Özi, Özi.

0: Vay gene kara kız hanıma bak nasıl oynuyor. Koparayım o beni. Karıma gene bak nasıl. Attırı beni göbecikleri ta İngiltere'de. Şaba.
1: Gelin kaynana canlı canlı. Ay yaşa,
0: gelin kaynana canlı canlı. Kılıfenden kurt asanına yakın akama. Şaba. Gene bak gene. Bırak. Aha anladın mı? Aha.

Mesut Kaptanımdan gruba, grupta oynayanlara şaba. Yalnız başına idman yapanlara, okyanuslarda yüzenlere şaba. Oo, Özkan demiş ki helal olsun aşım sana, bir masa benden gruba. Grup halinde ya. Sezen denk dur. Mesut Kaptanımdan Özkan eniştesine şaba.

0: Kral FM 100. Reklamlar. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με μας. Παίξε σε μας. Τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group.
1: On Air Media Group. Dünyanın en komik videosu. Ama siz bağlanıp da izleyene kadar espri kaçıyor.
2: İnternetinizle dünyaya bağlanmak için önce internete bağlanın.
1: Kesintisiz, aralıksız, sağlam internet için siz de Skynet'i tercih edin.
2: İskeçe ve bölgesi, İskeçe Balkan kolu, Gümülçine, Dede Ağaç, Sappes bölgeleri ve Balkan kolunu kapsayarak büyük değil, çok büyük bir alanda bağlantı keyfi sunuyor.
1: Kablosuz Wi-Fi internet ve istediğiniz süre kadar internet bağlantısı için Skynet.
2: Kalitesi net, çünkü o Skynet. Ve Sappes Smart PC Papadima 10'da. Telefon 2532 111 064.
3: Sevgili dinleyicilerimiz, bir Çin atasözü der ki, iki Yahudi bir araya gelse şirket, iki Türk bir araya gelse devlet kurar. Aynen azınlığımızın olduğu gibi, bir zamanlar bir devlet gibi sağlam temeller üzerine kurulmuş, yıkılmaz bir kale gibi olan azınlığımız, güç, birlik, beraberlik, sevgi, saygı demekti. Şimdi ise herkes kendi çıkarları için savaşıyor, makam ve koltuk peşindeler. Elindekiyle yetinmiyor, elde edebileceğiyle de yetinemez haldeler. Üstelik kaleyi içten fethediyorlar. Halbuki mahkeme kadıya mülk değildir. Kimsenin ahı kimsede kalmaz. Çünkü mazlumun ahı indirir şahı.
4: Lezzetler düşle. Düşle. Düşle.
5: Şimdi rüyadan çık. Hayal kurmayı bırak. Hemen Perikotas'a git. İşte hayal ettiğin her şey orada.
6: Tavuklu pizza, tavuk pirzolası, tavalı kızartmalı tavuk çeşitleri, rulo tavuk çeşitleri ve hayal bile edemediğiniz daha birçok tavuk ürünleri.
5: Perikotas, yepyeni lezzetler tadacağınız, hazırlık aşaması gözlerinizin önünde gerçekleşen, yüksek kaliteli tavuk ürünlerini en şık sunumlarla sizler için hazırlıyor.
6: Yepyeni, rüya gibi mekan Perikotas sizleri hayallerinizle buluşturuyor.
5: Adres İron 109. Telefon 2541-069-123-Kısanti. Perikotas. Tavuğun hayal edemeyeceğiniz hali. Telefon 2541-069-123-Kısanti. Perikotas. Tavuğun hayal edemeyeceğiniz hali.

Şarkı bile kendini öne attı yani. Beni çal gibilerinden, beni dinlet gibilerinden. Başka şarkı hazır ya, kendini öne attı. Kukla mı trapez mi glika, kukla mı glika falan böyle. Sinan Ago. Ya lap sekili Tayfur öpsün seni Sinan. Village Market. Markete, market anlayışı da yepyeni bir anlam kazandırdı. Nasıl diyeceksiniz? Anlatıyorum efendim. Süpermarkette kazançlı alışverişin ve çok uygun fiyatların yeni adresi, cüzdanınızın dostu. A'dan Z'ye evinizin tüm ihtiyaçları, tarladan sofranıza günlük tazecik mevsimlik meyveler, yine Village Market'te her gün taze meyveler ve sebzeler. Kaliteyi ucuza alın, kazançlı çıkın, farklı düşünün, farklı alışveriş yapın. Her damak tadına uygun lezzetler. Instagram'da da bulacağınız şu ismiyle Village Market Selero. Village Market Selero, çok çeşit tatlılar var yine efendim. Sürpriz kampanyalar, akıllı ve ucuz alışveriş ile kaçırmayacağınız fırsatlar. Hepsi Selero Xanti'de, Village Market'te. 15 euro ve üzeri alışverişlerinizde. Siparişlerinizi, alışverişlerinizi evinize kadar... Servis hizmeti de var. 694-516-4-40-15. Evet, 694-516-40-15. Yani 4-0-15. Çalışma saatleri pazar günleri hariç. Her gün 7-11 arası. Pazar günleri 9-12.30-1 arasında. Ayrıca Village Market Seller'ın sahipleri Rentekar. Araba kiralama işinde de sizlere yardımcı oluyor. Böyle bir hizmetleri, böyle bir uygulamaları da var. Arıyorsunuz telefon numarasını ya da Instagram'daki iletişim bilgilerinden yararlanıp araba kiralama için onu da soruyorsunuz. Uygun fiyatlarıyla Village Market Seller'a Gökçeler.

Valla Sezer kesmedi, doğru söylüyorsun. Arzu'ya da gönderdim fotoğrafı. Ne yapayım oğlum, vitamine ihtiyacımız var. Hiç öyle deme, oturduğun yerde ne yürüküyorsun falan deme. Bu işte başka bir performans gerektiriyor. Ciddi söylüyorum. Yani vitamin gerektiriyor. Yani oturduğun yerde konuşuyorsun kolay da. O kadar e-mail, o kadar sponsorluk falan. Grup bu arada coştu bakıyorum bu sabah. İyisiniz yani grup elemanları. İşiniz gücünüz, arbaytınız yok mu sizin? Ah so, ah alles so schön. Ah so. Akşam üstleri çalışıyorsunuz. Bir Yasin çalışıyor yani. Ah zo. Yani diyorsunuz ki imkanlar dahilinde kaliteli yaşamak sanattır, öyle mi? Allah sizi inandırsın var ya, yemin ederim bak. Nasıl alemsiniz oğlum lan? He, Lapseki'li Tayfur'u tanıdın mı sen?

Yasin abartma be, her yerde dinliyorlarmış. 8 kıtada dinliyorlar sadece, sen de abartma şimdi. Saat 2'de işe gideceğim. Ah zo, okey, danke schön. Hayırlı işler. Almanca'da nasıl lan? Ich liebe dich. Yok o şey değildi o. O iyi günler demekti. Dur şimdi karıştırdım ben de. Perikon Seden ve Perikan Züccaciyecimiz Tiraz 3'te sarma makinası sadece 4.99, 5 euroya tam sarma yapraklarının zamanı. Sarıp sarıp yiyin efendim, sarıp sarıp yiyin. Caca bandırıp bandırıp yiyin efendim, afiyet bal şeker olsun. Aslı, Arzu Hanım, Oya Hanım, efendime söyleyeyim Ayşe Hanım, ailenin işi var. Bugün yemek tavsiyesi verecek misiniz yoksa ben mi söyleyeyim bugün? Bana bırakırsanız aç kaldık. Vallahi inanadım mı? Dosteki de Bobo bugün 3 tane tişört verdim. Bobo 3 tane tişörtü sakla. İki dinleyicim yazın gelecek. Bir tanesi de yaza gelecek. Bir tanesi İngiltere'den, iki tanesi Almanya'dan kazananların, sakla sen tişörtleri. Baktı yetmiyor, daha da çıkarırız böyle bir 20, 30, 40, 50, 60 tane falan. Dosteki de Bobo şeyden İdris. Siparişlere göre efendim kokoreçler yapıyor. Oğlak, kuzu çevirme. Dinleyicilerim gelip senden alacaklar. Hem alışveriş yapsınlar hem seninle tanışsınlar Seydan'ım. Dosteki de Bobo Bekirli depeleketi de. Mangalbaşı lezzetleri var. Ekmek ve pidede döner tavuk. Aradığınız lezzetli mezeler. Çok ama çok ama ama çok çeşit içecekler var. Tut meyve suyundan efendim kızılcık hoşafı, erik hoşafı, kiraz hoşafı, yani değişik hoş hoşaflar var. Vallahi var yani, adamda be, çalışıyor adam, harıl harıl be. Yaşa be Seydan'ım. Benim de bu sabah bayağı çenem düştü. Ben bu kadar çok konuşmaz mı? Vitamin aldık ya şimdi Sezer, ondandır o. Instagram'da da bulabilirsiniz tabii ki de. O güzel yemeklerini görsel olarak da Peliketi Rodobis Bekirli'de. Tosteki de Bobo Instagram'da yazın. Ciğer şiş de var tabii ki. Yakında ne yazdı Seydan'ım, dur bakayım. Ya ben bir öyle. Yakında Varilisya da getirebilirim. Getirmediğin zaten kabahat daha şimdiye kadar. Daya orayı Varilisya'yı. Şey yani koymazsan üstüne Varilisya'yı. Oğlum önümüz yaz. Esnaf adamsın sen. Müşteri gelecek, Varilisya var mı diyecek. Hoşaf hoşaf. Dosteki de Bobo 25-34-031-202 698-75-96-105. Tişörtleri kazanan dinleyicilerim gidip tişörtlerini Bobo'dan alacaklar. Yazın tatile geldiğiniz zaman hem lezzetli yemekler yiyin, Bobo ile tanışın, hem tişörtleri giyin. Bir tarafında Kral FM, bir tarafında Dosteki de Bobo yazıyor. Hayırlı işler Bobo. Hemen söylüyorum Seder'im, merak etme oğlum, sana da geçen gün açıkladık ya. Şaşkın Seder. Relax man. Efendim anemistiralar yani pervaneler 90 wattlık. Sadece 38 euro. 40 wattlık pervaneler, yellemeler, anemistiralar sadece 20 euro Perihon'da. Apostra. Bu 18M yazmışsın, metal 2. Aa, metal 2 apostra yani urbalarınız, urbalar bu elbiseleri asmak için. Sadece 11 euro. Bu fiyatları başka yerde bulamazsınız. Züccaciyecimiz Perikomse'den de urbalarınız, urbalar bu elbiseleri asmak için. Sadece

0: Sarma makineleri de böyle 5 euro efendim. Sadece 5 euro. Yetişen alıyor. Zaten az kalmış.
1: Aa bak, halamı söylememiştim. Halam söyledi. Bugün havuçlu patatesli bezelye yemeği var. Yemek tavsiyesi halamdan geldi. Havuçlu patatesli bezelye yemeği. Halam yapmaya başlamış bile. Gastro oval kapaklı tepsi. Ha? Şimdi oldu. Dur onu ben not edeyim. Gürkan okuyor mu reklamlarını, tamam mı? Hanımefendiler, bugünkü yemek tavsiyemiz havuçlu patatesli bezelye yemeği. Güzel bir yemek. Ayranla da iyi olur. Bacanam da göndermiş yemek tarifi, yemek tavsiyesi bugün. Oktopotlu döner. Hadi afiyet olsun. Almanya'da yapıyorlardı bunu. Tutmadı galiba. O tuttu mu bilmiyorum. Oktopotlu döner. Ha, geçen sene o galiba bir muhabbetini yapmıştık. Hani oktopottan döner falan yapmıştılar.

Lay lay lay lay lay lay lay. Ufuk yazmış. İlk defa mı yazıyor? Hayır, yazmıştı bu arada. Geçmişe de yazmıştı. Geçmişi tartmaya terazi, gömmeye de arazi yetmez diye. Heh. Hayvanların rızkına neden göz diktiniz? Hangi hayvanların oğlum? Ha, ahtapotların mı? Ne bileyim, öyle Almanya'da bir döner çalışması vardı, öyle onu sordum.

Έλα, έλα παλικάρια, λαϊκά παλικάρια, σιγά σιγά να έρθουν, σιγά σιγά. Çok sıcak dışarısı, yanıyoruz demiş. Bilaymoğlu. Air condition yok mu? Air condition traktörde mi çocuk? Kolay gelsin dışarıda çalışanlara. I am sorry, yes sorry. I am sorry.

0: Sorayım soruna sorayım.
1: Oya kardeşim demiş ki ben de bu akşam yemek yok. Yapmayacağım yemek. Çok işlerim var. Her akşam yemek mi yenilir? Bir akşam da yemeği versin. Kız açayı oynar mı? Aa!

Dayıcım tünaydın. Ayran içmemiz gereken konular çok birikti. Oh oh oh. Kala katala mı? Gökhan günaydın. Dur bakalım şimdi baya. Dur bakalım hangi birine yetişeceğim ben de baya. Yaz sen onları, yaz bir kıyıya yaz. İnşallah Eylül Ekim'de konuşacağız onları.

0: Έξω οι κλέφτες και τα λαμόγια. Έξω οι αντιγραφείς και οι λογοκλόποι. Πούλα λέμε, πούλα! Έξω αυτοί που προσπαθούν να ανέβουν σε ξένες πλάτες. Γιατί τα FM δεν έχουν ανάγκη από απομιμήσεις.
1: Kral FM News, reklamlar.
0: Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. On Air Media Group. On Air Media Group. Η καλύτερη σου.
2: Dünyanın en komik videosu. Ama siz bağlanıp da izleyene kadar espri kaçıyor.
3: İnternetinizle dünyaya bağlanmak için önce internete bağlanın.
2: Kesintisiz, aralıksız, sağlam internet için siz de Skynet'i tercih edin.
3: İskeçe ve bölgesi, İskeçe Balkan kolu, Gümülçine, Dede Ağaç, Sappes bölgeleri ve Balkan kolunu kapsayarak büyük değil, çok büyük bir alanda bağlantı keyfi sunuyor.
2: Kablosuz Wi-Fi internet ve istediğiniz süre kadar internet bağlantısı için Skynet.
3: Kalitesi net. Çünkü o Skynet. Ve Sappes Smart PC Papadimao'nda. Telefon 2532 111 064.
4: Bana Yunanca'da tavuk ve mükemmeli aynı sözcükte söyleyebilir misin?
5: Kotapliktiko.
4: Bravo, buldun. Peki kotapliktiko ne demek biliyor musun?
5: Tavuğun en lezzetli hali olabilir mi?
4: Evet, lezzete eklenen yeni bir sözcük daha. Kotapliktiko. Çünkü kotapliktiko'daki tavuk başka hiçbir yerde bulamayacağın şekilde hazırlanıyor. Saf ve lezzetli baharatlar kullanılarak özenle pişiriliyor.
5: Anladım. Kotapliktiko. Yani fırında pişmiş tavuğun en lezzetli hali.
4: Kotapliktiko. Tavuğu farklı ve lezzetli şekilde pişirip sizlere güvenle sunan isim. Adres İrion 87 Kısanti. Adresinize servis için telefon 25 41 077 066.
6: Arabacıköy Sünnetçiköy arasında Kartal Cemil, inşaat, nalburiye ve yalıtım malzemelerinden sonra şimdi boya alanında da kaliteyi en ucuz fiyatlarla siz müşterilerine sunuyor.
7: İç ve dış cephe boyaları,
6: antibakteriyel boyalar,
7: astarlar,
6: macunlar,
7: ahşap koruyucu ve vernikler,
6: şantiye boyaları,
7: sanayi boyaları,
6: ısıya dayanıklı yanmaz boyalar,
7: akrilik boyalar,
6: söve boyaları,
7: yağlı boya,
6: metal boya,
7: fosforlu boya,
6: dekorasyon boyaları
7: ve boya malzemeleri.
6: Yeni teknoloji renklendirme sistemleriyle kullanıma hazır akrilik, plas ve yağlı boyalarda istenilen renk tonları anında hazırlanır.
7: Mikroorganizma oluşumunu önleyen, yüksek silinme direncine sahip silikon katkılı, su bazlı, ipek mat görünümlü dekoratif iç ve dış cephe boyaları.
6: Boya alanında istenilen her şey, en kalitelisi, en ucuz fiyatlarla Sünnetçiköy, Arabacıköy arasında Kartal Cemil'de.
7: Garantili, güvenilir.
6: İrtibat için telefon numaraları 2-541-0-31-815.
7: Cep telefonu 693-673-84-90.
8: Sobacı Binbaşı Emin sizlere sıcacık, keyifli, konforlu bir yaşam vaat ediyor. Yıllara meydan okuyan sağlamlıkta ve kalitede onlarca ürün Sobacı Binbaşı Emin'de sizleri bekliyor.
9: Odun, gaz ve pelet yakıtlı sobalar, maşinalar, kalorifer peteklerine veya havalı ısıtma sistemlerine bağlanabilen pelet yakıtlı sobalar, kalorifer kazanları, kazanlı sobalar, petrogaz çeşitleri.
8: Ayrıca ütüler, saç kurutma makineleri, süpürge makineleri, elektrikli ve tüplü fırınlar, su ısıtıcıları, tost makineleri, kahve makineleri ve mikser setleri.
9: Sobacı Binbaşı Emin, yıllardır güvenle. Adres: Panayi Şaldari 4446. Telefon: 25 41 021 8 31. Santi.
10: Τι ψάχνεις?
11: Να ενημερωθώ. Για εμάς εδώ.
10: Λιχτρολόγησε thrakitoday.com. Η δική μας ηλεκτρονική εφημερίδα της Ξάνθης με πλήρη και συνεχή ενημέρωση για όλη τη Θράκη και τη Ξάνθη.
11: Για να μην ψάχνεις εδώ και εκεί, thrakitoday.com. Το δικό σας πόρταλ με όλα τα νέα. Μαθαίνεις αυτό που ψάχνεις στοχευμένα από ανεξάρτητους συνεργάτες για αξιοπιστία των ειδήσεων. thrakitoday.com. Πρόσθεσέ το στα αγαπημένα σου.
10: Διαφημιστείτε στο thrakitoday.com.
0: Kral FM, Kral FM News. Zirvenin tek sahibi. Η δική σας φωνή.
12: Σεζίν σεσίνες.
0: Your voice.

0: Gözünüz işinizde, kulağınız radyonuz Kral FM'de olsun.
1: Canım anacığım, Sezer'den çok selamım var. Sezer demiş ki, hala hanım yanlış anlamazsa patates bezeli havuç ne? Hayvanların rızkına neden göz diktiniz? Ha bakalım. Ben cevap yetiştiremeyim Sezer'e. Et yok mu ya? Et demiş. Trakya insanı et arıyor dayı. Hala et arıyor, et. Etsiz yemek mi olurmuş canım Trakya'da? Aa, doğru mu, nazik içine bakalım. Biraz kuyruk ya, biraz bir şeyler böyle. Yumuşak bir şeyler olsun. Etsiz yemek mi olurmuş? Sezer haklı vallahi burada şimdi. Ot elektrikçisi elektrologoz haftaki Newton Ahmet Sami Usta'm da haklı. O da haklı. Şimdi efendim, ustamızın iki tane yeni klima makinesi aldı. Bu ne demek? Klima temizliği ve klima sıvıların kontrolü ve her türlü bakımı. Bütün araçlarınız için kombine, traktör, uçak, helikopter, araba, Fagana, Fortigo, bütün klima olan araçlara bakıyor. Yepyeni klima makinalarıyla. İlk uçtu şoktör şoktör vuruyor. Benzinci aralım bir dizin yanında. Tamam. İskeçey Kavalyoğlu istikametine giderken sağ tarafta tabelası da var, pinakidası da var. O yüzden orada bulabilirsiniz. Her gün sabah 8.30'dan akşam 5'e kadar çalışıyor Sami Usta. Ahmet Sami. Elektrik, elektronik yedek parçalar, oto elektrik aksesuarları ustamız Ahmet Sami'de. Oto elektrikte son nokta ve müşteri memnuniyetiyle birlikte aracınızın bütün elektrik cereyan işleri. Mazala cereyana gelmeyelim. Batarya bakımı, servisi, led lambaların takımı ve ayarları, dinamo, mize, marş tamiri, kömürlerin değişimi ve klima temizliği ve

Ot elektrikçisi elektrologu Aftekinton Sami Ustam'ın Ahmet Sami'yi Instagram'da sam.electrician olarak takip edin. Cep telefonu 693-979-2743'te telefon numarası. Sezen Rey Holiday is a happy day when we don't go to school or work. Agree? Children love holidays because they then play games, visit new places and spend time with family. Some holidays are for festivals and special celebrations. Holidays make us happy, help us relax, and give us beautiful memories with all loved ones. Okullar kapanıyor. Bütün çocuklara da saygılar, selamlar Kral FM'den. Üniversiteye hazırlananlara da kolaylık.

Sezer halam demiş, ula demiş, et pahalı. Kasapların yanından bile geçemiyoruz. Eti hayal ederek bir kafa samsak, bir koca kırmızı biber koyup et varmış gibi hayal ediyoruz. Ya be ya. Dur şimdi Sezer'den sen cevap bekle, Allah şimdi bekle şimdi. İbrahim İstasyi Sağlı Ahmet Usta'mda yine Yaka Pullman durağının tam karşısında. Panagiç Aldari 94'te. Cep telefonu 693-63-65-628. Sabit telefonu 2541-30-50-53. Instagram ve Facebook'ta görsel olarak da İbrahim İstasyi yazıyorsunuz. Bütün ürünlerini görüyorsunuz. Çok çeşit soğuk sandviçler ve tostlar ve peynirliler de var. Profesyonel bir şekilde kaliteli ve uygun fiyatlarıyla poğaçalar, börekler, kıymalı, peynirli, kremalı, tavuklu, ıspanaklı, kaşarlı, patatesli ve çikolatalı. Sabahın ilk ışıklarıyla birlikte pazar günleri hariç her sabah hizmetinizde.

Bir dinleyicim gönderdi ve Sezer Sengen evine. Ayşem arkadaşımıza teşekkür ediyoruz İngilizce ödevini sesli okuduğu için. Yanlış mı oğlum? A holiday is a happy day. When we don't go to school of work diyor bak. Ya sadece okul tarafını mı anladın oğlum? İngilizceyi konuşmayı unutturduk da İngilizceyi. Vallahi Sezer. Öteki buluşmamızda İngilizce konuşalım, ne diyorsun? Güneş Gold kuyumculuk. Söz nişan düğün alışverişlerinizde büyük kampanyası ile eskiyi getir yeniyi götür. Güneş Gold'la tanışın tanışmadıysanız. Yaz sezonu için sloganı hazır. Yanınızda ve yarınınızda Güneş Gold. Türkiye'deki çeşitler hem altın olarak hem gümüş olarak size çok yakın İskeçimizde. Şehir meydanının yanında. Mihail Karoli 22 adı, evet orası. Güneş Gold hem Kanal FM dinleyicisine hem de müşterilerine güzel ve keyifli bir yaz sezonu diliyor. Güneş Gold hem yanınızda hem yarınınızda. Ekmek yoksa pasta yesinler, ne yapayım? Sen siyaset gündemini de çok yakından takip eden bir insana benziyorsun Sezer. O lafı kim söyledi biliyor musun? Yanılmıyorsam o lafı rahmetli Süleyman Demirel söylemişti. Ekmek yoksa pasta yesinler, ne yapayım? Bir de şey demişti Süleyman Demirel. Haneleri kapatalım da millet bizi mi?

0: стран Scepter Technology приступила к производству компьютеров «Персональный спутник».
1: Oğlum lan oğlum, bu nasıl bir mesaj böyle bu saatte? Böyle telefon numaranın son iki rakamı kadar çocuğun olsun. Bu ne lan? Oğlum böyle bir mesaj olur mu bu saatte? Bak şimdi ne yazmış, bak şimdi, bak bir dakika bir şey. Aslında kimse istediği hayatı yaşamıyor. Okey. Dano yazmış bunu. İsim olarak, rumuz olarak o nickname is Dano. Aslında kimse istediği hayatı yaşamıyor. Sen bakma kuşların havasına. Onlar da keyfinden uçmuyor. Yaşamak için çırpınıyorlar. Allah Allah, değişik bir felsefi açış, bakış açısı getirdi Dano. Hadi öyle olsun. Biz de uçuyor sandık onlar oğlum. Hangi kuş uçar, hangisi uçmaz? Al bakalım bir tane de bu saatte şimdi. Oğlum senden de ulaşmaya iki tane insan lazım abi. Telefon numaranın son iki rakamı kadar kızanın olsun. Tane diyeyim sen oğlum bize. Bu sıcakta böyle sorular sorulur mu? Hangi kuş uçar, hangisi uçmaz? Tövbe yarabbi.

Eyvallah Yusuf abi, teşekkür ederim. Mehmet Ali Brans. Avrio Pali. Taleme. Allah kimena. Kala kenuriye ifisiz. 175 sıralara 142 sıralara şama. Engin Bey günaydınlar size de. Teşekkür ederim. Maria Antoinette orijinali Fransız kraliçesi, sonra devrimciler onu yediler. Ara bir arada sana 14. Louis'i anlatayım. Nereden o, Bulgaristan'dan mı bu ya? 14. Louis. Uzaktan akraban olmasın Sezer. Birlikteliğimizin son 9 dakikasına girdik. Saidoğlu Günay. İskeçemizde Drostik markasının bütün ürünlerini, matkap çeşitlerini, küçük, orta, en büyük her numara ve çeşitte vidaları bulabilirsiniz.

Odun ve metal, her boyda merdivenler, her türlü işinize kaliteli, garantili ve en uygun fiyatlarla sizin için en iyisi Sayıdoğlu Günay'da. 15 kilogramlık ekolojik boyalar sadece 35 euro. Günay kardeşim Sayıdoğlu Günay İskeçemizde Panagi Çaldar 124'te. Sosyal medyada, Instagram'da Sayıdoğlu Günay. İnternet sayfasında www.ergaliaortadabirçizgichromata.gr olarak takip edebilirsiniz. Kat markasının bütün ürünlerini, her çeşit makinayı, işleriniz için her türlü kaliteli bir şekilde makineyi Sayıdoğlu Günay'da bulabilirsiniz. Nereye gidiyorsun? Gel buraya ayran vereyim. Sana da geleceğiz, merak etme. Sen sıkı tut tişörtleri, yarın da tişört vereceğim. İşbirliği için teşekkür ederim. Seydan sağ olasın. Tosteki Tumbobo Bekirli. I have got the power. Ceferat Kuyumculuk Sinapırlanta'da, Edirne'de. Aykut Saygun Bey'in birbirinden güzel ve modern iki dükkanıyla siz kıymetli müşterilerini bekliyor. Ve Aykut Saygun Bey, Ceferat Kuyumculuk Sinapırlanta hem Kral FM dinleyicisine hem müşterilerine iyi bir yaz sezonu diliyor. İnşallah efendim, Kral FM ailesi olarak kendi adıma da bütün esnaflarımıza, bütün çalışanlara iyi bir yaz sezonu olsun. Herkes kazansın. Ceferat Kuyumculuk Sinapırlanta, Saraçlar Caddesi 32 numara, İş Bankası'nın karşısında.

0: yaparsan tuğladan, damat gelin alırsın Trakya'dan, müzik dinlersin kraldan.
1: Rüşah Hanım, sizden kaçmadınız mı? Ha, orada da radyonun başında. Karşı mahalle komşularıma selam. Sarmaları sarmışlar, pişiriyorlar. Bre arkadaş. Sarmaları saran sarana, sarmaları pişiren pişirene, şu garip fukara radyocuya bir tabak sarma götüren diyen yok Rüşah Hanım. Erkek evladı. Tövbe yarabbi. Annecinize de selam olsun. İsmini yazarsanız tabii ki buradan zikrederiz. Gülşah Remzi Hanımefendi. Karşı mahallede komşularım. Karşı mahallede pişer, aşağı mahalleye kadar kokusu gelir. Kral efendim buracık demen. Alman marketinin yanında. Bıra siz gelmeyin, ben geleceğim. Plastik tapere koyun, geliyorum. Yemin ederim 8 günden beri sarma pişiyor sağda solda. Bütün iskeçe sarma koktu. Bir tabak sarma gelmedi be. Bırak yiyeyim bu işi. Kaçayım. Sezer kaçayım. İnsan bir sarma gönderir be. Erkek evladı.

Mesut Pingal'ım, ne yapıyorsun canım? Selamün aleyküm Kartal abim ve aleyküm selam Kartal'ım. Şenlendirdin bizi şarkılarla Hollanda'da demiş, eyvallah. Hollanda krallık kraliçesi bile bizi dinliyor. Pingal Mesut, arkadaşlara çok selam, hayırlı işler kardeşim. Babanın dükkanı nerede Hasan? Babanın dükkanı Bekirli'de, Peleketi'de. Girerken Bekirli'ye hemen sol tarafta çok büyük bir pinakidası var, tabelası var. Bobo yazıyor. Beşiktaşlı Bobo. Ha, oradan aklına gelsin. Forvet 9.5 numara.

Bak Raif ile katıldı ta şeyden Almanya'da Amerika'dan diyecektim. Ne alaka lan Amerika? Amerika'dan dinleyicimiz yok. Bir tek orada Kızılderililer dinliyor bizi. Yeter, o da bize yeter. Amerikan halkına lafım yok canım, yanlış anlaşılmasın. Materyalist ve emperyalist düşünceye karşı biz. Çarşı ona da karşı. Lanet olsun içindeki sarma sevgisine. Lazım getirsinler sana birazcık sarma demiş Raif Ahmet. 10 günden beri sarma muhabbeti, bir sarma gel. Bir sarma gelme ya. Ah be, bu kadar be. Sonra efendim dinliyoruz, seviyoruz, sayıyoruz. Göster sevgili.

Dayıcım fotoğrafı göndermişsin bak, bir şey lazımsa kendi adıma konuşuyorum şimdi, kurumum adına değil, çalıştığım şirket adına değil. Yani elimizden bir şey gelirse yaparız. Amenna. Elimiz...

Allah, Hasan amcam katılıyorum sana. Bir de dolma biber başladı mı Allah'ım Allah'ım, hiç sorma. Kırmızı biberler, yeşil biberler oldu mu gene ah. Ondan sonra aylana gazoz, bayılana dolma. Ver dolmayı, ver doldur dolmayı. Dobro utro, elbet be ya. Can bu be ya, çekiye be ya, can bu be ya. Ah be ya.

0: Kral FM 100. Reklamlar.
1: Θέλεις να σε ακούσουν
2: και να την ακούσουν
1: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς.
3: On Air Media Group.
2: On Air Media Group.
1: Η καλύτερη σου.
4: Dünyanın en komik videosu. Ama siz bağlanıp da izleyene kadar espri kaçıyor.
5: İnternetinizle dünyaya bağlanmak için önce internete bağlanın.
4: Kesintisiz, aralıksız, sağlam internet için siz de Skynet'i tercih edin.
5: İskeçe ve bölgesi, İskeçe Balkan kolu, Gümülçine, Dede Ağaç, Sappes bölgeleri ve Balkan kolunu kapsayarak büyük değil, çok büyük bir alanda bağlantı keyfi sunuyor.
4: Kablosuz Wi-Fi internet ve istediğiniz süre kadar internet bağlantısı için Skynet.
5: Kalitesi net, çünkü o Skynet. Ve Sappes Smart PC Papa Dima 10'da. Telefon 2532 111 064.
6: Hafta sonuna özel konforlu bir otomobil. İşlerinizi kolaylaştıracak güçlü bir van. İhtiyacınız olan araç artık tek adreste. Auto Koskeridis Rent-A-Car and Van. Kiralama, satış, takas ve özel sipariş hizmetleriyle şehir içinden uzun yola, taşınmadan tatile, işten özel günlere kadar her ihtiyaca uygun araç seçenekleri sizleri bekliyor. Modern, güvenilir ve hazır teslim araçlarla yola çıkmanın en kolay yolu artık İskeçe'de. Auto Koskeridis Rent-A-Car and Van. Santi Kavala yolu 1. kilometrede. Telefon 25 41 06 63 09. Cep telefonu 69 77 43 13 51. Denizden uzakta olabiliriz ama lezzetin tam kalbindeyiz.
7: Sakarkaya köyü Lefkopetra'da açılan ve Şef Ünal sizi hayal gücüyle yoğrulmuş, tutkuyla hazırlanmış eşsiz tatlarla buluşturuyor.
6: Gelenekten ilham alan, dünyadan lezzetler sunan soframızda yeriniz hazır. Lezzet yolculuğuna çıkmak için siz de The Chef Ünal'a gelin.
7: The Chef Ünal Sakarkaya Köyü Lefkopetra'da Xanti.
6: Rezervasyon ve bilgi için telefon 2541 032 972. The Chef Ünal. Lezzet tutkuyla başlar.

Son mesajımı da Alan'dan okuyayım. Yeğenim demiş, sarma sarmaya üşünenler, elleri ağrıyanlar dolma sezonunu bekliyor. Aracım, dolmayla sarmanın arasındaki çok şey mi, zor mu yani? Hayır değil. Gülşah'ım şimdi kaçıyorum, yarın yazacağım adresi. Tamam mı? Gülşah'ım demiş ki, ben sana adresi yazdım, git biber tabak sarma al. Annem diyor buyursun. Adres nerede? Gidiyormuşum ben de şimdi, kapıyı çalıyormuşum. Gülşah Hanım beni yolladı, sarma almaya geldim. Hadi sen kimsin? Estağfurullah. Teşekkürler Gülşah Hanım. Ama şimdi böyle ol. Masterchef git, sen radyoculuk yapmıyorsun. Vurdu, gol oldu. Nasıl yani, kalede kaleci var diye şut çekmeyelim mi? Hanımefendiciğim, Masterchef'e çevirdim programı diyor. Senin gibi radyocu olmaz olsun diyor. Canımızı çektirdi bizim sarmalarla dolmalarla diyor. Ha gene kabartlı ben oldum. Ha gene kabartlı ben. Allah'ım yarabbim. Göreceksin sen, gör bak sen incir ağacı nasıl ceviz yapıyor, gör bak sen. Millet sarmaları pişiriyor, kabartlı biz olduk. Bütün eskice sarma koktu. Yeniceden kireçliğine kadar. Şapçıdan ta dede ağaçtan iyi kavamaya kadar. Sarım sarım sarmaladı millet. Kaçayım ben, hadi bırakın beni işte, hadi hadi. Bütün alkışlar en güzel dinleyicisine, Kral FM'in Dinleyenler Kulübü'nde teşekkürler. Her güzel insan iyi değildir. Ama her iyi insan güzeldir. Hoşçakalın.

0: Kral FM 100 reklamlar. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group. On Air Media Group.
1: Sevgili dinleyicilerimiz, bir Çin atasözü der ki, iki Yahudi bir araya gelse şirket, iki Türk bir araya gelse devlet kurar. Aynen azınlığımızın olduğu gibi, bir zamanlar bir devlet gibi sağlam temeller üzerine kurulmuş, yıkılmaz bir kale gibi olan azınlığımız, güç, birlik, beraberlik, sevgi, saygı demekti. Şimdi ise herkes kendi çıkarları için savaşıyor, makam ve koltuk peşindeler. Elindekiyle yetinmiyor, elde edebileceğiyle de yetinemez haldeler. Üstelik kaleyi içten fethediyorlar. Halbuki mahkeme kadıya mülk değildir. Kimsenin ahı kimsede kalmaz. Çünkü mazlumun ahı indirir şahı.
0: Macera seni çağırıyor. Spor giyimden dağcılığa, avcılıktan outdoor ekipmanlara kadar aradığın her şey Everest'te. Columbia, North Face, New Balance, Salomon ve Fjällräven gibi dünyanın en güçlü markalarının resmi satıcısı Everest, erkek, kadın ve çocuklar için zengin seçenekler sunuyor. Üstelik tüm ürünler daima süper indirimli fiyatlarla ve %100 orijinal. Yurt dışından gelen müşteriler için tax free işlemleri de Everest'te. Hemen gel, farkı yaşa. Adres Brokumi 36 Ksanti. Telefon 25 41 06 46 44 ve www.everestshop.gr. Everest, zirveye giden yol burada başlar.
2: Günün en sıcak, en taze durağı.
3: İproin İstasi.
2: Dumanı üstünde sıcacık poğaçalar, kıymalı, peynirli, kaşarlı, patatesli, ıspanaklı, tavuklu, çikolatalı, tiropita, zabbanopita, sosisli, pizzalar ve çıtır çiğ börekler.
3: Soğuk sandviçler, tostlar ve çeşitli içeceklerle hepsi profesyonel şekilde ustasından hazırlanan lezzetler.
2: Kahvaltının vazgeçilmez adresi İproin İstasi.
3: Sabah saat 6'dan öğlen 14.30'a kadar. Panagi Çaldari 94, Yaka otobüs durağının karşısında.
2: Ayrıca Fayi, Volt, Box ve eFood'da.
3: Telefon numarası 25 41 30 50 53, 693 63 65 628.
4: Τι ψάχνεις?
5: Να ενημερωθώ. Για εμάς εδώ.
4: Λιχτρολόγησε thrakitoday.com. Η δική μας ηλεκτρονική εφημερίδα της Ξάνθης με πλήρη και συνεχή ενημέρωση για όλη τη Θράκη και τη Ξάνθη.
6: Για να μην ψάχνεις εδώ και εκεί, thrakitoday.com. Το δικό σας πόρταλ με όλα τα νέα. Μαθαίνεις αυτό που ψάχνεις στοχευμένα από ανεξάρτητους συνεργάτες για αξιοπιστία των ειδήσεων. thrakitoday.com. Πρόσθεσέ το στα αγαπημένα σου.
4: Διαφημιστείτε στο thrakitoday.com.

0: Kral FM 100 Reklamlar. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group.
1: On Air Media Group.
2: Mumcakis'le geri dönüşüm muhteşem olacak. Akıllıca hareket etmek için tek bir isim yeter. Mumcakis geri dönüşüm. Yılların tecrübesiyle her türlü aracın geri dönüşümü ve nihai silme işlemleri Mumcakis'te itinayla yapılır. Ayrıca demir, metal, eski piller ve eski elektronik cihazlarınızın geri dönüşümü için de Mumcakis modern ünitesiyle hizmetinizde. Büyük ve küçük boş şantiye çöp konteynerları kiralama hizmeti ve çok daha fazlası için siz de Mumcakis'i tercih edin. Demir ve metal geri dönüşüm şirketi Afi Mumcakis OE. Çevre yönetim sistemi ISO 9001 ve 14001 belgelerine sahip olan Mumcakis geri dönüşüm tüm zamanların en iyisi. Adres Xanti Kavala yolu 3. kilometrede. Telefon 25 41 0 266 55 Xanti.

0: Kral FM 100 reklamlar. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με μας. Παίξε σε μας.
1: On Air Media Group.
0: On Air Media Group. Η καλύτερη σου.
2: Dünyanın en komik videosu. Ama siz bağlanıp da izleyene kadar espri kaçıyor.
3: İnternetinizle dünyaya bağlanmak için önce internete bağlanın.
2: Kesintisiz, aralıksız, sağlam internet için siz de Skynet'i tercih edin.
3: İskeçe ve bölgesi, İskeçe Balkan kolu, Gümülçine, Dede Ağaç, Sappes bölgeleri ve Balkan kolunu kapsayarak büyük değil, çok büyük bir alanda bağlantı keyfi sunuyor.
2: Kablosuz Wi-Fi internet ve istediğiniz süre kadar internet bağlantısı için Skynet.
3: Kalitesi net, çünkü o Skynet. Ve Sappes Smart PC Papa Dima 10'da. Telefon 2532-111-064.
4: Sevgili dinleyicilerimiz, bir Çin atasözü der ki, iki Yahudi bir araya gelse şirket, iki Türk bir araya gelse devlet kurar. Aynen azınlığımızın olduğu gibi, bir zamanlar bir devlet gibi sağlam temeller üzerine kurulmuş, yıkılmaz bir kale gibi olan azınlığımız, güç, birlik, beraberlik, sevgi, saygı demekti. Şimdi ise herkes kendi çıkarları için savaşıyor, makam ve koltuk peşindeler. Elindekiyle yetinmiyor, elde edebileceğiyle de yetinemez hale. Üstelik kaleyi içten fethediyorlar. Halbuki mahkeme kadıya mülk değildir. Kimsenin ahı kimsede kalmaz. Çünkü mazlumun ahı indirir şahı.
5: Aracınızla ilgili doğru kararı vermek güven ister. All Cars 16 yıldır bu güveni sağlamaya devam ediyor. Özenle seçilmiş ithal araçlar, profesyonel satış hizmeti ve avantajlı araç takası seçenekleriyle. Hepsi tek bir çatı altında. Her araç detaylı teknik kontrollerden geçirilir. Tüm belgeleri eksiksiz hazırlanır ve size tam bir yıl garantiyle teslim edilir. Aydın Çilingir, otomobil alanında

0: Kral FM 100. Reklamlar. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group.
1: On Air Media Group. Dünyanın en komik videosu. Ama siz bağlanıp da izleyene kadar espri kaçıyor.
2: İnternetinizle dünyaya bağlanmak için önce internete bağlanın.
1: Kesintisiz, aralıksız, sağlam internet için siz de Skynet'i tercih edin.
2: İskeçe ve bölgesi, İskeçe Balkan kolu, Gümülçine, Dedeağaç, Sappes bölgeleri ve Balkan kolunu kapsayarak büyük değil, çok büyük bir alanda bağlantı keyfi sunuyor.
1: Kablosuz Wi-Fi internet ve istediğiniz süre kadar internet bağlantısı için Skynet.
2: Kalitesi net. Çünkü o Skynet. Ve Sappes Smart PC Papadimaon'da. Telefon 2532 111 064.

0: bana. Kral FM 100 reklamlar. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group.
1: On Air Media Group.
2: Sevgili dinleyicilerimiz, bir Çin atasözü der ki, iki Yahudi bir araya gelse şirket, iki Türk bir araya gelse devlet kurar. Aynen azınlığımızın olduğu gibi, bir zamanlar bir devlet gibi sağlam temeller üzerine kurulmuş, yıkılmaz bir kale gibi olan azınlığımız, güç, birlik, beraberlik, sevgi, saygı demekti. Şimdi ise herkes kendi çıkarları için savaşıyor, makam ve koltuk peşindeler. Elindekiyle yetinmiyor, elde edebileceğiyle de yetinemez haldeler. Üstelik kaleyi içten fethediyorlar. Halbuki mahkeme kadıya mülk değildir. Kimsenin ahı kimsede kalmaz. Çünkü mazlumun ahı indirir şahı.

Gününüze Haşim'le renk katın. Macera seni çağırıyor. Spor giyimden dağcılığa, avcılıktan outdoor ekipmanlara kadar aradığın her şey Everest'te. Columbia, North Face, New Balance, Salomon ve Fjällräven gibi dünyanın en güçlü markalarının resmi satıcısı Everest, erkek, kadın ve çocuklar için zengin seçenekler sunuyor. Üstelik tüm ürünler daima süper indirimli fiyatlarla ve %100 orijinal. Yurt dışından gelen müşteriler için tax free işlemleri de Everest'te. Hemen gel, farkı yaşa. Adres Brokumi 36 Ksanti. Telefon 25 41 06 46 44 ve www.everestshop.gr. Everest, zirveye giden yol burada başlar. Hafta sonuna özel konforlu bir otomobil. İşlerinizi kolaylaştıracak güçlü bir van. İhtiyacınız olan araç artık tek adreste. Auto Koskeridis Rent-A-Car and Van. Kiralama, satış, takas ve özel sipariş hizmetleriyle şehir içinden uzun yola, taşınmadan tatile, işten özel günlere kadar her ihtiyaca uygun araç seçenekleri sizleri bekliyor. Modern, güvenilir ve hazır teslim araçlarla yola çıkmanın en kolay yolu artık İskeçe'de. Auto Koskeridis Rent-A-Car and Van. Santi Kavala yolu 1. kilometrede. Telefon 25 41 06 63 09. Cep telefonu 69 77 43 13 51.

0: Kral FM 100 reklamlar. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group. On Air Media Group.
1: Sevgili dinleyicilerimiz, bir Çin atasözü der ki, iki Yahudi bir araya gelse şirket, iki Türk bir araya gelse devlet kurar. Aynen azınlığımızın olduğu gibi, bir zamanlar bir devlet gibi sağlam temeller üzerine kurulmuş, yıkılmaz bir kale gibi olan azınlığımız, güç, birlik, beraberlik, sevgi, saygı demekti. Şimdi ise herkes kendi çıkarları için savaşıyor, makam ve koltuk peşindeler. Elindekiyle yetinmiyor, elde edebileceğiyle de yetinemez haldeler. Üstelik kaleyi içten fethediyorlar. Halbuki mahkeme kadıya mülk değildir. Kimsenin ahı kimsede kalmaz. Çünkü mazlumun ahı indirir şahı.
2: Tecrübe ise tecrübe, kalite ise kalite. Kalite ise kalite.
3: Kaporta ve otoboyacıları Yasin ve Turgay yılların tecrübesiyle hizmetinizde.
2: Kaporta ve otoboyacıları Yasin ve Turgay profesyonel kadrosuyla aracınızın tüm ihtiyaçlarında yanınızda.
3: Oto kaporta bakımı ve otoboyama.
2: Carbench kalibre sistemiyle şasi ayarı.
3: Hasar sonrası tüm sigorta şirketleri işbirliğiyle aracınızın ön camı değiştirme.
2: Oto tampon ve plastiklerinin yapıştırılması tamiri.
3: Bölgesel boyama parlatma.
2: Oto farlarının boya ve parlatılması.
3: Teknolojinin son ürünü aeroteknikle otoboyama işlerinizde titiz işçilik anlayışıyla Yasin ve Turgay bir numara. Bir numara.
2: Üstelik aracınızın rengi %80 eski renginden daha canlı, daha parlak.
3: Kaporta ve otoboyacıları Yasin ve Turgay. Aracınızın doktoru.
2: Adres Ksantik Havalayolu, Şeker Fabrikası'ndan sonra 50 metre ileride sağda.
3: Telefon 6947-809-896 ve 6947-708-506.
4: Τι ψάχνεις?
5: Να ενημερωθώ. Για εμάς εδώ.
4: Λιχτρολόγησε thrakitoday.com. Η δική μας ηλεκτρονική εφημερίδα της Ξάνθης με πλήρη και συνεχή ενημέρωση για όλη τη Θράκη και τη Ξάνθη.
5: Για να μην ψάχνεις εδώ και εκεί, thrakitoday.com. Το δικό σας πόρταλ με όλα τα νέα. Μαθαίνεις αυτό που ψάχνεις στοχευμένα από ανεξάρτητους συνεργάτες για αξιοπιστία των ειδήσεων. thrakitoday.com. Πρόσθεσέ το στα αγαπημένα σου.
4: Διαφημιστείτε στο thrakitoday.com.
0: Kral FM News. Zirvenin tek sahibi.

0: Kral FM 100. Reklamlar.
1: Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group.
2: On Air Media Group. Dünyanın en komik videosu. Ama siz bağlanıp da izleyene kadar espri kaçıyor.
3: İnternetinizle dünyaya bağlanmak için önce internete bağlanın.
2: Kesintisiz, aralıksız, sağlam internet için siz de Skynet'i tercih edin.
3: İskeçe ve bölgesi, İskeçe Balkan kolu, Gümülçine, Dede Ağaç, Sappes bölgeleri ve Balkan kolunu kapsayarak büyük değil, çok büyük bir alanda bağlantı keyfi sunuyor.
2: Kablosuz Wi-Fi internet ve istediğiniz süre kadar internet bağlantısı için Skynet.
3: Kalitesi net, çünkü o Skynet. Ve Sappes Smart PC Papadimaon'da. Telefon 2532 111 064.
4: Sabahın ilk ışıklarıyla başlayan lezzet yolculuğu. Günün en sıcak, en taze durağı. İproini Stasi. Dumanı üstünde sıcacık poğaçalar. Kıymalı, peynirli, kaşarlı, patatesli, ıspanaklı, tavuklu, çikolatalı. Tiropita, zambono pita, sosisli pizzalar ve çıtır çiğ börekler. Soğuk sandviçler, tostlar ve çeşitli içeceklerle hepsi profesyonel şekilde ustasından hazırlanan lezzetler. Kahvaltının vazgeçilmez adresi İproini Stasi. Sabah saat 6'dan öğlen 14.30'a kadar Panayi Çaldari 94 yaka otobüs durağının karşısında. Ayrıca Fai, Volt, Box ve eFood'da. Telefon 2541 30 50 53 ve 693 63 65 628. İproini Stasi. Sabahın en lezzetli durağı.

0: küçük boy şantiye çöp konteynerleri kiralama hizmeti ve çok daha fazlası için siz de Mumcakis'i tercih edin. Demir ve metal geri dönüşüm şirketi Afi Mumcakis OE. Çevre yönetim sistemi ISO 9001 ve 14001 belgelerine sahip olan Mumcakis geri dönüşüm tüm zamanların en iyisi. Adres Xanti Kavala yolu 3. kilometrede. Telefon 25 41 0 266 55 Xanti.
1: Aracınızla ilgili doğru kararı vermek güven ister. All Cars 16 yıldır bu güveni sağlamaya devam ediyor. Özenle seçilmiş ithal araçlar, profesyonel satış hizmeti ve avantajlı araç takası seçenekleriyle. Hepsi tek bir çatı altında. Her araç detaylı teknik kontrollerden geçirilir. Tüm belgeleri eksiksiz hazırlanır ve size tam bir yıl garantiyle teslim edilir. Aydın Çilingir, otomobil alanında kaliteyi ve güveni öncelik yapanların buluşma noktası. Adres kısa.

0: Kral FM 100 reklamlar.
1: Θέλεις να σε ακούσουν
2: και να την ακούσουν
1: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς.
3: On Air Media Group.
2: On Air Media Group.
1: Η καλύτερη σου.
4: Sevgili dinleyicilerimiz, bir Çin atasözü der ki, iki Yahudi bir araya gelse şirket, iki Türk bir araya gelse devlet kurar. Aynen azınlığımızın olduğu gibi, bir zamanlar bir devlet gibi sağlam temeller üzerine kurulmuş, yıkılmaz bir kale gibi olan azınlığımız, güç, birlik, beraberlik, sevgi, saygı demekti. Şimdi ise herkes kendi çıkarları için savaşıyor, makam ve koltuk peşindeler. Elindekiyle yetinmiyor, elde edebileceğiyle de yetinemez haldeler. Üstelik kaleyi içten fethediyorlar. Halbuki mahkeme kadıya mülk değildir. Kimsenin ahı kimsede kalmaz. Çünkü mazlumun ahı indirir şahı.
5: Senin için balıkçılık bir tutkuysa, dalış dünyayla bağını koparma şeklinse, kamp yapmak özgürlüğün anlamıysa, Fishing Corner tam 40 yıldır deniz ve doğa tutkunlarının buluşma noktası. 250 metrekarelik devasa mağazamızda her şey var. Olta kamışları, makaralar, yapay yemler, zıpkınlar, maskeler, paletler, dalış kıyafetleri ve tabii ki kamp malzemeleri. Fishing Corner, Saranda Eklisyon 3, Pet Corner'in alt katında. Telefon 25410-264-15 ve internet adresi fishingcorner.gr. Fishing Corner, deniz, doğa, özgürlük.
6: Arabacı Köy, Sünnetçi Köy arasında inşaat malzemelerinde en uygun fiyatlar. Kartal Cemil'de kum, tuğla, briket, çimento, kireç, kiremit, yutong, hazır kağıt, kalıp direkleri, inşaat yapımında kullanılan her türlü kereste, yutong için özel kola ve fayans kolaları, silikonlu, suya dayanıklı, garantili hazır sıva, taş yünü, cam yünü, felizol, yalıtım malzemeleri, süslü, renkli kaldırım taşları, renkli dekor taşları, süslenmiş farklı desenlerde modern bahçe çeşmeleri, el arabası, su lastikleri ve su depoları, kanalizasyon boruları ve spiral borular, her boyda metal ve plastik su boruları, plastik ve metal su olukları, inşaat alanında aklınıza gelen her şey, en kalitelisi, en ucuz fiyatlarla Sünnetçi Köy, Arabacı Köy arasında Kartal Cemil'de garantili, güvenilir şekilde. İrtibat için telefon numaraları 2-541-031-815, cep telefonu 693-673-8490.

0: lazım. Aşk.
1: Kral FM 100 reklamlar.
2: Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα.
3: On Air Media Group.
4: On Air Media Group.
5: Dünyanın en komik videosu. Ama siz bağlanıp da izleyene kadar espri kaçıyor.
6: İnternetinizle dünyaya bağlanmak için önce internete bağlanın.
5: Kesintisiz, aralıksız, sağlam internet için siz de Skynet'i tercih edin.
6: İskeçe ve bölgesi, İskeçe Balkan kolu, Gümülçine, Dede Ağaç, Sappes bölgeleri ve Balkan kolunu kapsayarak büyük değil, çok büyük bir alanda bağlantı keyfi sunuyor.
5: Kablosuz Wi-Fi internet ve istediğiniz süre kadar internet bağlantısı için Skynet.
6: Kalitesi net, çünkü o Skynet. Ve Sappes Smart PC Papadimao'nda. Telefon 2532 111 064.
7: Hafta sonuna özel konforlu bir otomobil. İşlerinizi kolaylaştıracak güçlü bir van. İhtiyacınız olan araç artık tek adreste. Auto Koskeridis Rent-A-Car and Van. Kiralama, satış, takas ve özel sipariş hizmetleriyle şehir içinden uzun yola, taşınmadan tatile, işten özel günlere kadar her ihtiyaca uygun araç seçenekleri sizleri bekliyor. Modern, güvenilir ve hazır teslim araçlarla yola çıkmanın en kolay yolu artık İskeçe'de. Auto Koskeridis Rent-A-Car and Van. Santi Kavala yolu 1. kilometrede. Telefon 2541-06-6309. Cep telefonu 6977-43-1351.

0: Kral FM 100 Reklamlar. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς.
1: On Air Media Group.
0: On Air Media Group. Η καλύτερη σου.
2: Dünyanın en komik videosu. Ama siz bağlanıp da izleyene kadar espri kaçıyor.
3: İnternetinizle dünyaya bağlanmak için önce internete bağlanın.
2: Kesintisiz, aralıksız, sağlam internet için siz de Skynet'i tercih edin.
3: İskeçe ve bölgesi, İskeçe Balkan kolu, Gümülçine, Dede Ağaç, Sappes bölgeleri ve Balkan kolunu kapsayarak büyük değil, çok büyük bir alanda bağlantı keyfi sunuyor.
2: Kablosuz Wi-Fi internet ve istediğiniz süre kadar internet bağlantısı için Skynet.
3: Kalitesi net, çünkü o Skynet. Ve Sappes Smart PC Papadimaon'da. Telefon 2532-111-064.
0: Macera seni çağırıyor. Spor giyimden dağcılığa, avcılıktan outdoor ekipmanlara kadar aradığın her şey Everest'te. Columbia, North Face, New Balance, Salomon ve Fjällräven gibi dünyanın en güçlü markalarının resmi satıcısı Everest, erkek, kadın ve çocuklar için zengin seçenekler sunuyor. Üstelik tüm ürünler daima süper indirimli fiyatlarla ve %100 orijinal. Yurt dışından gelen müşteriler için tax free işlemleri de Everest'te. Hemen gel, farkı yaşa. Adres Brokumi 36 Ksanti. Telefon 25 41 06 46 44 ve www.everestshop.gr. Everest, zirveye giden yol burada başlar.

0: Kral FM 100 Reklamlar. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group. On Air Media Group.
1: Dünyanın en komik videosu. Ama siz bağlanıp da izleyene kadar espri kaçıyor.
2: İnternetinizle dünyaya bağlanmak için önce internete bağlanın.
1: Kesintisiz, aralıksız, sağlam internet için siz de Skynet'i tercih edin.
2: İskeçe ve bölgesi, İskeçe Balkan kolu, Gümülçine, Dede Ağaç, Sappes bölgeleri ve Balkan kolunu kapsayarak büyük değil, çok büyük bir alanda bağlantı keyfi sunuyor.
1: Kablosuz Wi-Fi internet ve istediğiniz süre kadar internet bağlantısı için Skynet.
2: Kalitesi net, çünkü o Skynet. Ve Sappes Smart PC Papadimaon'da. Telefon 2532 111 064.
0: Sabahın enerjisi, günün keyfi Haşim'le başlıyor.

son vapurda ayrıldı limandan. Son tren içimi çizip de geçti. Bir bir ışıkları söndü odaların. Kapılar gözlerini uykulara kapadı. Yârim, yağmur yüreklim,

Ben çocukken tatil günleri mahalle toplanılır, sofralar kurulurdu. Dedem masanın başına oturtulur, herkes etrafına sıralanırdı. O yemeğe başlamadan kimse çatalına dokunmazdı. Allah rahmet eylesin. Benim dedem çok şeker adamdı. Bir şarkıları çok severdi, bir de sevmeyi, bir de radyo dinlemeyi. Ne günlerdi, ne güzel günlerdi. Bizimkiler hep bir ağızdan eski şarkıları söylerdi. Hepsinin de sesi çok güzeldi. Ben şarkıları böyle sevdim. Aile bağlarını, sevmeyi, saymayı, hayata dair çok şeyi o günlerde öğrendim. Annem yok şimdi, babaannem de, dedem de. Hepsi birer birer gitti. Oyuncağa kırılmış bir çocuk kadar yalnızım. Bu şarkılar sizin için şimdi.

Eski şarkılar. Nerelerde kaldılar? Çeyiz sandıklarına mı saklandılar? Gençlik yıllarım, ilk aşklarım, çocukluğum gibi. Daha bir güzeldi eski şarkılar. Ah eski şarkılar. Beni bu gece yine ağlattılar.

Yağmur yağmada iler tutar yanıyor, iler tutar yanıyor. Fişlenmişim, adı meşgalim bilinmekte. Üstelik göğsümde yanitam şuramda, kirli sakalıyla bir eşkıya gezinmekte.

başım belada. Tabancamı unutmuşum helada. Nereden baksan tutarsızlık, nereden baksan tutarsızlık, nereden baksan ahmakça. Başım belada, üzerime kan sıçramış doğarken. Uykularım yarıda kalmış. Başım belada, senelerce kuralsız yaşamışım. Nere gitsem çaresi yok, nere gitsem çaresi yok, nere

da ihanetin adı yok, ihanetin adı yok. Neylersin ki çember daralmakta, şimdilik hoşça kal yaban çiçeğim. Yasal mermisiyle bir komiser yak.

belada, tabancamı unutmuşum helada. Nereden baksan tutarsızlık, nereden baksan tutarsızlık, nereden baksan ahmakça. Başım belada, üzerime kan sıçramış doğarken, uykularım yarıda kalmış. Başım belada, senelerce kuralsız yaşamışım. Nere gitsem çaresi yok, nere gitsem çaresi yok, nere gitsem.